TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü 1999 doğumlu Norveçli kemancı Ludwig Güdim'in 17 Ağustos 2025 tarihli Danimarka resitalinin kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Juilliard Müzik Okulu'nda Isaac Perlman'ın öğrencisi olarak eğitim gören ve uluslararası yarışmalarda elde ettiği iyi derecelerle adını duyuran genç sanatçıdan ilk olarak Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel 305, La Majör 22 numaralı keman sonatını dinliyoruz. Sanatçıya piyanist Waldemar Wenzel Moos eşlik ediyor.

Tartın Köhel 305 La Majör 22 numaralı keman sonatını Ludwig Güdim'in 17 Ağustos 2025 tarihli kaydından dinlediniz. Piyanist Waldemar Wenzel Mos eşliğinde sahne alan sanatçının resitali Brahms'ın Opus 78 Sol Majör 1 numaralı keman sonatıyla devam ediyor.

Ludwig Güdim, Johannes Brahms'ın Opus 78 sol majör 1 numaralı keman sonatını seslendirdi. 17 Ağustos 2025'te piyanist Valdemar Wenzel Most eşliğinde Danimarka'da sahne alan sanatçının resitali devam ediyor. Sırada Olivier Messiaen'ın tema ve varyasyonları var.

17 Ağustos 2025 tarihli kaydından dinlediniz. Resital keman ve piyano için yazılmış en iyi eserlerden biri olarak kabul gören, Cesar Franck'a ait La Majör keman sonatıyla devam ediyor.

Kreiser'in Aşk Acısı adlı parçasını piyanist Waldemar Benselmos eşliğinde sahne alan kemancı Ludwig Güdim'in 17 Ağustos 2025 tarihli kaydından dinlediniz. Programımız Beethoven'ın Müzikli Saat için 5 parça serisinden 2 ve 3 numaralı eserlerle devam ediyor.

Beethoven'ın Müzikli Saat için 5 parça serisinden 2 ve 3 numaralı eserleri org sanatçısı Rob Nederlof'tan dinledik. Programımızın bu bölümü Mozart'ın 1783 yılında Viyana'ya dönerken uğradığı Linz kasabasında 4 günde yazdığı 36. senfonisiyle sona eriyor.

Marka Radyosu Konser Orkestrası Wolfgang Amadeus Mozart'ın 1783 yılında kaleme aldığı Do majör Linz alt başlıklı 36

6. senfonisini seslendirdi. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Noturno gece yayını devam ediyor. Rumen besteci Sergiu Natra'nın solo arp için 1965 tarihli sonatinasını, Hollandalı besteci Hendrik Andriessen'in 1970 tarihli cello konçertinosunu ve Claude Debussy'nin piyano için bestelemiş olduğu orkestrasyonu Maurice Ravel'e ait olan Tarantelle Strienne adlı eseri dinleyebileceğiniz programımızın son bölümü, Belçikalı 19. yüzyıl bestecisi Peter Benoit ile başlıyor. Bestecinin tenor, koro ve orkestra için 1960 yılında kaleme aldığı Messe Solennelle adlı dinsel eserini dinliyoruz.

Amerikalı besteci Peter Benoit'ın 1860 tarihli Messe Solennelle başlıklı eserini 1993 tarihli bir kayıttan dinledik. 17. yüzyıldan Alman besteci Johann Pachelbel'in 1970'lerden itibaren popüler bir ezgi haline gelen Kanon ve Jig adlı eseriyle devam ediyoruz.

Pachelbel'in Kanon ve Jig adlı eserini Tazmanya Senfoni Orkestrası Oda Müziği grubu seslendirdi. Uluslararası şöhretini yaratıcı ve orijinal kompozisyonlarına borçlu olan Rumen besteci Sergiu Natra'nın solo arp için 1965 yılında yazdığı Sonatina var sırada.

Hem besteci Sergio Natra'nın 1965 yılında kaleme aldığı sonatinayı Arp sanatçısı Rita Costanzi seslendirdi. Programımız Chopin'e ait Opus 39 Do diyez minör 3 numaralı skerso ile devam ediyor. Piyanist Simon Trpceski'nin yorumuyla dinliyoruz.

Simon Trpčevski, Chopin'in yazdığı 4 skersodan en iyi kurgulanmış olan Opus 39 Do diyez minör 3 numaralı skersoyu seslendirdi. Charles Gounod'un Faust operasının 3. perdesinden Faust'un aryası var sırada. Solist tenor Peter Dvorsky.

Argunon'un Faust operasından Faust'un aryasını tenor Peter Dvorsky ve Ondrej Lenart yönetimindeki Slovak Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi. Hollandalı org sanatçısı ve besteci Hendrik Andriessen'in 1970 yılında kaleme aldığı Cello Concertinosu'yla devam ediyoruz.

Ludwig Andriessen'in 1970 tarihli Cello Concertinosunu cellist Michael Müller ve Thierry Fischer yönetimindeki Hollanda Radyosu Oda Orkestrası seslendirdi. Geç barok dönem bestecisi Albertus Grönemann'ın Mi minör flüt sonatı var sırada. Solist Jed Vance.

Bertus Grönman'ın Mi minör flüt sonatını flütte Yetvens, celloda Balaşmate ve klavsende Marcello Bussi'den dinledik. Claude Debussy'nin piyano için kaleme aldığı ve orkestrasyonu Maurice Ravel'e ait olan Tarantelle Strienne adlı eserle devam ediyoruz.

Enne başlıklı eserini Polonya Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. 17. yüzyıl bestecisi Sebastian Le Camus'a ait bir parça var sırada. Tenor Mark Muyona Zemin Kat Topluluğu eşlik ediyor.

17. yüzyıl bestecisi Sebastian Le Cormier'e ait eseri tenor Marc Muyon ve Zemin Kat Topluluğu seslendirdi. Programımız Bela Bartok'un solo piyano için kaleme aldığı Çiğik Bölgesinden 3 Macar Halk Şarkısı serisiyle sona eriyor.

0: Ela Bartok'un Çiğ Bölgesinden 3 Macar Halk Şarkısı serisini piyanist Zoltán Kocsis yorumladı. Euroradio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde saat 3.42'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

0: yaşanmadı. Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında insansız deniz aracı olduğu değerlendirilen cisim bulundu. Vali Tuğran Ergün, endişe edilecek bir durumun olmadığını, cismin ekipler tarafından sabah saatlerinde imha edileceğini söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın kurduğu Mekke İttifakı'na ilişkin olarak "Bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil" açıklamasını yaptı. Fidan, bir sonraki aşamada Mısır'ın da ittifaka katılacağına inandığını belirtti. İşleyiş ve kurumsal yapıya dair ayrıntıları da açıklayan Fidan, ittifakın bölgeye kalıcı istikrar getirecek en önemli adım olduğunu söyledi. Tarihi Mekke Anlaşması'nın ardından Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bayrakları Suudi Arabistan'daki simge yapılara yansıtıldı. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da da bayraklar göndere çekildi. Üç ülkenin liderlerinin afişleri asıldı. Kutlamalarda üç ülke arasındaki kardeşlik, tarihi bağlar ve savunma işbirliği vurgulandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin çerçeve kanun teklifinin garanti altına alıcı hükümleri olduğunu söyledi. Anadolu Ajansı editör masasında soruları yanıtlayan Fidan, "Hedefimiz terörün bitmesi ve milli beraberlik" dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Adalet ve Anayasa Komisyonu üyelerini kabul etti. Heyet, Bahçeli'ye komisyon çalışmalarına ilişkin detayları aktardı. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle 15-18 yaş grubunun işlediği bazı ağır suçlarda hakimin takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmayabilecek. 18 maddelik kanun teklifiyle çocuğunun suç işlemesine neden olan ailelere verilecek cezalarda iki kat artırılabilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Attığımız bu adım yalnızca çocuklarımızın bugününü korumakla kalmayacak, daha güvenli, daha adil ve daha güçlü bir Türkiye'nin temelini oluşturacak" dedi. AK Parti'nin hazırladığı şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda başladı. Teklifle vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltilecek, malul sayılmayan personele gazilik unvanı verilecek ve maaş bağlanacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini savundu, "Onları vurmamızı istemiyorlar" dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da anlaşmaya varmak için şu anın en uygun zaman olduğunu söyledi. Washington'dan Tahran'a yönelik yeni bir yaptırım hamlesi de geldi. İranlı yetkililer, Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD'nin tutumunu değiştirmesi gerektiği mesajını yineledi. Katliamcı İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze şeridinde Filistinlileri hedef aldı. Deir el-Belah kentinde bir Filistinli hayatını kaybetti. Beytüllahim ve El Halil'deki saldırıların ardından Han Yunus'ta da 9 Filistinli yaralandı. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu, 4 kişi öldü. Ukrayna ordusu da Rusya'daki petrol rafinerilerine hedef aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD'nin Patriot sistemlerinde kullanılan füzeleri Ukrayna'ya her ay göndereceğini açıkladı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Kırklareli'nin kuzey kesimleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize, Artvin, Kars, Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: Ankara 34, İstanbul 30, İzmir 37, Edirne ve Iğdır 36, Bursa ve Antalya 33, Muğla 38, Sivas 31, Trabzon 28, Ordu ve Erzurum 29, Artvin 25, Hakkari 32, Kahramanmaraş ve Diyarbakır 39 ve Şanlıurfa 40 derece. Haberleri dinlediniz.

0: Kültürler Arasında.
1: TRT Radyo 3'te Kültürler Arasında programından hepinize günaydın sevgili dinleyiciler. Bu sabah da sizi dünyanın farklı seslerine, farklı nefeslerine davet ediyoruz. Açıl

Dışı klasik müzikle modern ritimleri bir araya getiren Amerikalı grup E.S. Possumus'la yapıyoruz. Fornington kardeşler tarafından kurulan grup müziğini tarih ve arkeolojiden besliyor. İlk albümlerinde yer alan eserlerin her biri adını antik şehirlerden alıyor. Dinleyeceğimiz parçaya adını veren şehir, Japonya'nın ilk büyük kalıcı başkentine gönderme yapıyor, Nara.

Modern ritimlerden kopmadan kuzeye uzanıyoruz. Norveçli trompetçi Nils Petter Møllvær, cazı, elektronik ve ambient dokularla bir araya getiren öncü isimlerden biri. Kuzey cazı yaklaşımında trompet sesi doğanın bir parçası gibi kullanılıyor. Matthew Herbert'ın remixiyle birlikte doğaçlamayla elektronik yapı arasına dengeli bir anlatım sunan Møllvær'in eserini dinliyoruz, Merciful.

İskandinavya'nın kendine has vokallerinden biri olan Scott'la devam ediyoruz. Sanatçı ormanın derinliklerinde dış dünyadan izole bir topluluk içinde büyümüş ve 13 yaşına kadar popüler müzikle hiç tanışmamış. Bu yüzden besteleri geleneksel halk şarkılarıyla modern popun hiç alışılmadık bir birleşimi gibi tınlıyor. Dinleyeceğimiz parçası Overcome.

Kuzey'in deneysel atmosferik caz ikliminden yönümüzü Anadolu'nun köklü makam geleneğine çeviriyoruz. Geleneksel Türk müziği formlarını çağdaş kompozisyon anlayışıyla harmanlayan besteci ve kanun virtüozu Göksel Baktagir, enstrümanın geleneksel icra sınırlarını genişleten teknikleriyle tanınan bir akademisyen. Sanatçının 2012 çıkışlı Kalbi Coşku albümünde yer alan enstrümantal eseri Güneşim, minimalist ve lirik ifade biçimiyle öne çıkıyor.

Yolculuğumuza caz birikimini klasik batı müziği disipliniyle harmanlayan Brezilya asıllı Amerikalı besteci ve piyanist Marcelo Zarbos'la devam ediyoruz. Özellikle minimalist sinematik kompozisyonlarıyla tanınan sanatçının edebiyat dünyasını merkezine alan 2012 yapımı The Words, Çalıntı Hayat filmi için hazırladığı Altamont's Victory adlı eserini seçtik sizin için.

Sinematik ses tasarımlarının dünyaca ünlü isimlerinden biriyle yayın akışımıza devam ediyoruz. Büyük orkestral düzenlemeleri çağdaş elektronik altyapılarla kusursuz şekilde sentezleyen İngiliz besteci Harry Gregson-Williams, geniş işitsel evrenleri inşa etme becerisiyle tanınıyor. Sanatçının 2004 yapımı kült aksiyon drama filmi Man on Fire için bestelediği ve efsanevi vokalist Lisa Gerrard'ın mistik ezgileriyle derinleşen The End adlı eseri geliyor mikrofonlarımıza.

Sinematik ses tasarımlarının Hollywood'daki en üretken temsilcilerinden biriyle işitsel yolculuğumuz devam ediyor. 8 kez Oscar adaylığı bulunan Amerikalı besteci James Newton Howard'ın Sierra Leone'deki iç savaşı ve elmas ticaretinin trajik arka planı merkezine alan 2006 yapımı Blood Diamond, Kanlı Elmas filmi için hazırladığı tematik kompozisyonlar çok sevilmişti. Filmin dramatik kırılma noktalarından birini sembolize eden Solomon Wendy adlı eser gelecek şimdi. Parçada geniş senfonik orkestrasyon, The African Children's Choir'ın etnik koro vokalleri ve Senegalli efsanevi sanatçı Youssou N'Dour'un mistik dokunuşlarıyla birleşiyor, dinliyoruz.

Şimdi de rotamızı neoklasik müziğin Avrupa'daki yükselen merkezlerinden Almanya'ya çeviriyoruz. Akustik piyano kompozisyonlarını minimalist elektronik ve ambiyans ses katmanlarıyla harmanlayan genç besteci Niklas Paşburg, doğanın ritminden ve pastoral peyzajlardan ilham alan özgün bir estetik sunuyor bize. Sanatçının kendi dilinde dünyalar arasındaki yolculuk anlamına gelen 2016 çıkışlı ilk albümüyle aynı adı taşıyan Turmang Welten adlı parçasını dinliyoruz.

Programımızda enstrümanının yapısal ve teknik sınırlarını radikal biçimde genişleten Fransız kontrbas virtüözü ve besteci Renaud Garcia Fons'la devam ediyoruz. Beş telli kontrbasıyla klasik batı müziği disiplinini flamenco, caz ve Akdeniz gelenekleriyle harmanlayan sanatçı, yayla enstrümanlara adeta yeni bir lirik ifade alanı kazandırıyor. Sanatçının adını Endülüs döneminde Arap alfabesiyle kaleme alınan, melez metinlerden alan ve Akdeniz havzasının kültürel heterojenliğini selamlayan 2010 çıkışlı Mediterane albümünden bir eser seçtik sizin için. Doğu ile Batı arasında köklü bir müzikal köprü inşa eden Ah Amiado.

Ve bu haftanın son durağına geliyoruz. 90'lardan bu yana Big Beat ve elektronik müzik literatürünü şekillendiren İngiliz deha ikili Tom Rowlands ve Ed Simmons, yani The Chemical Brothers imzalı bir başyapıtla veda ediyoruz. İkilinin 2004 çıkışı Grammy ödüllü albümünün öncü teklisi olan hip hop dünyasının efsanevi ismi QTip'in vokalleriyle hayat bulan Galvanize. Programı hazırlayan Mehmet Oğuzhan Şahin, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu, ses almada Seval Köksal ve sunan ben Selvi Karakoç. Hepinize müzik, huzur ve ilham dolu bir gün diliyoruz. Haftaya farklı seslerde buluşmak üzere, hoşçakalın.

Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Bir Radyo 3 Sabah programıyla daha sizlerleyiz. Bugünkü programı hazırlayan Berivan Erin, teknik yapımda Murat Yumak ve sunan ben Neslihan Pakel, birlikte keyifli dakikalar geçirmeyi diliyoruz. Bugün dinleyeceğimiz ilk eser Joseph Haydn'ın Opus 20 Fa minör 5 numaralı eseri.

Joseph Haydn'ın Opus 20, Fa minör 5 numaralı eserini The Angels String Quartet'tan dinledik. Radyo 3 Sabah'ta dinleyeceğiniz sıradaki eser, Wolfgang Amadeus Mozart'ın La Majör, Köhel 581 sayılı eseri. St. Martin in the Fields Akademi Orkestrası'ndan dinliyoruz. Bölümler, Allegro, Larghetto, Menuetto, Allegretto con Variazioni.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın La Majör Köhel 581 sayılı eserini St. Martin in the Fields Akademi Orkestrası'ndan dinledik. Bugünkü Radyo 3 Sabah programının sonuna geldik değerli dinleyiciler. Programı hazırlayan Berivan Erin, teknik yapımda Murat Yumak ve sunan ben Neslihan Pakel, yeniden birlikte olmak umuduyla, hoşça kalın, sevgiyle kalın.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

Değerli dinleyenler, müziğe duyduğumuz aşkla TRT İstanbul Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Program yapımcısı arkadaşım Defne Kayhan ve mikrofonda ben Ebru Erkekli, müziğe adanmış yaşamlar eşliğinde güzel bir saat, radyo 3 eşliğinde güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle.

Sinyalimizin ardından Henry Purcell'in 772 eser sayılı Sol Minör Uvertürünü Kevin Mellon yönetimindeki Aradia Barok Ensemble'ın yorumundan sunduk sizlere.

Yaşamı boyunca tiyatro, saray, kilise ve özel eğlenceler dahil olmak üzere pek çok farklı durum için eserler yazmış olan Henry Purcell, dönemin yeniliklerine açık olmuş. Müziğini İtalyan ve Fransız tarzlarından aldığı esintilerle de zenginleştirmiş. Kilise için eserler yazan John Blow'un da öğrencisi olan Purcell, 20'li yaşlarında saray kemancılarının besteciliğini, Blow'un ölümü üzerine de Westminster Kilisesi'nin orkçuluğunu üstlenmiş. Ömrünün büyük bir kısmını Westminster'da geçirmiş olduğu söylenen, çok genç, 36 yaşında hayata gözlerini yuman Purcell'in, ölümünün ardından gazetede yayımlanmış haberin bir kısmını da aktarmak istiyoruz sizlere. Krallıktaki müzik ilminin en meşhur üstadlarından biri olan ve Avrupa'daki hiç kimseden aşağı kalır yanı olmayan Bay Henry Purcell, geçtiğimiz Perşembe günü vefat etmiştir. Westminster dekanı merhumun büyük değerini bildiğinden derhal bir toplantı yapılmış ve onun manastırda kendisi için sergileyebilecekleri tüm cenaze merasimiyle defnedilmesine oy birliğiyle karar vermiştir. Dul eşine cenazesinin nakledileceği yeri hiçbir ücret ödemeden seçme hakkı tanınmıştır. Bu akşam tüm bölüm üyeleri cübbeleriyle hazır bulunacak. Ayrıca bu soylu ilmin tüm sevenleri Westminster ve Kraliyet Şöpeli'nin birleşik korolarıyla birlikte eşlik edecektir. Bu törende merhumun bizzat kendisinin sonsuza dek hayırla yad edilen merhume majesteleri için bestelediği ağıtlar, trompetler ve diğer müzik aletleri eşliğinde çalınacaktır. Değerli dinleyenler, programımıza Purcell'in 544 eser sayılı If Ever I More Riches Did Desire eseriyle devam ediyoruz. Eseri Kevin Mellon yönetimindeki solistler ve Aradia Barok Ansambl'ın yorumundan dinliyoruz. Soprano Meredith Hall, Gillian Kate, tenor Niels Brown, bas bariton Paul Grindley.

Radyo 3'ün sevgili dinleyenlerim, Henry Purcell'in 544 eser sayılı If Ever I More Riches Did Desire adlı eserini sunduk sizlere. Eseri Kevin Mellon yönetimindeki solistler ve Aradia Barok Ensemble'ın yorumundan dinledik. Soprano Meredith Hall, Gillian Keith, tenor Nils Brown ve bas bariton Paul Greenlee'di.

Bach tüm müziğin başlangıcı ve sonudur. Max Reger. Johann Sebastian Bach'ın eşliksiz keman, sonat ve partitaları hem teknik hem de ifade zenginliği açısından keman repertuarında çok özel bir yere sahiptir. Bu eserleri 1720 yılı civarında Köthen'deki görevi sırasında muhtemelen bir kemancı için yazdığı düşünülmektedir. Kendi döneminde solo keman için eser veren, tek besteci olmayan Bach'ın pek çok alanda olduğu gibi bu alanda da çağdaşlarını geride bıraktığı söylenir. Değerli dinleyenler, müziğe adanmış yaşamlarda bugün Bach'ın 1003 eser sayılı La minör 2 numaralı keman sonatının Andante bölümünü gitarın yorumuyla getiriyoruz radyolarınıza. Gitarist, sonatın tamamını gitara uyarlamış olan Nirse González.

Johann Sebastian Bach'ın 1003 eser sayılı La minör 2 numaralı keman sonatının Andante bölümünü Nirse Gonzales'in gitarından dinledik.

Camille Saint-Saëns, tanıdığım en şaşırtıcı müzik şahsiyetlerinden biridir. İşine herkesten daha iyi hakim olan bir müzisyen, büyük ustaları ezbere tanımakta, büyük bir uyum yeteneğine sahip ve kolaylıkla Rossini'nin, Verdi'nin, Schumann'ın ve Wagner'in stilinde eserler besteleyebilir. Hepsini en ince detayına kadar tanımakta ve bu da hiçbirini taklit etmemek için belki de en emin yol. Charles Gounod.

Camille Saint-Saëns'ın Opus 166 Oboa Piyano Sonatı'nın andante olan birinci bölümünü sunduk sizlere. Piyanist Rolf Köhne'nin eşliğinde Oboa'yı çalan Hans-Jörg Schellenberg'aydı.

Ankara Devlet Konservatuvarlı İstemihan Taviloğlu, bestecilerimiz arasında klarnet için ilk kez bir konçerto yazmış. Müzik teorisi alanında çeviriler yapmış ve özgün kitaplar kaleme almış. Taviloğlu, çocukları ve gençleri de düşünerek eserler bestelemiş, onlar için düzenlemeler de yapmış. Bunları iki dizi halinde toplamış. Bu dizileri Gençler İçin Band 1 ve Gençler İçin Band 2 olarak adlandırmış. Birinci bantta türkü düzenlemelerine yer veren Taviloğlu, ikinci bantta Anadolu esinli özgün parçaları birleştirmiş. Programımıza Yeşim Gökalp'in yorumundan dinleyeceğimiz Taviloğlu'nun Gençler İçin Band 2 adını verdiği diziden parçalarla devam ediyoruz.

Radyolarını yeni açan sevgili dinleyenler, TRT Radyo 3'te İstanbul Radyosu'nda hazırladığımız Müziğe Adanmış Yaşamlar'dayız. Ülkemizin değerlerinden İstemihan Tabiloğlu'nun Gençler İçin Band 2 adını verdiği diziden parçalar sunduk sizlere. Parçaları yorumlayan piyanistimiz, müzisyenliği ve kişiliğiyle müzik dünyasında çok özel bir yeri olan, 59 yaşında aniden hayata gözlerini yuman, 2025 yılının Aralık ayında sonsuzluğa uğurlanan Yeşim Gökalp'ti. Programlarımızda Yeşim Gökalp'in kayıtlarını sizlerle buluşturmaya, onu anmaya devam edeceğiz.

Pavanlar, adagiolar, elejiler, lamentler, romanslar. Ruhumuzu besleyen, bestecilerin duygularını notalarla anlattığı birbirinden muhteşem eserler. Beraberliğimize bu parçalardan biri olan İm Muzici'nin yorumundan dinleyeceğimiz Piotr İliç Çaykovski'nin Yaylılar için yazdığı Sol Majör elejisiyle devam ediyoruz.

Değerli müzikseverler, Çaykovski'nin yaylılar için yazdığı Sol Majör Elejisi'ni İmuzici'nin yorumundan sunduk sizlere.

Heitor Villa-Lobos, müzik hakkında daha çok şey öğrenilmesi gerektiğini her fırsatta dile getirmiş ve bu konu üzerinde çok çalışmış. Ülkemizin değerlerinden İlhan Osmanbaş, kurumumuz tarafından 1978 yılında yapılmış Çağdaş Türk Bestecileri konulu açık oturumda, o yıllar ülkemizde yazılan eser sayısının azlığı, sadece bir besteci olarak Villa-Lobos'un eser sayısının fazlalığı hakkında görüşünü dile getirmiş.

Programımızda Villa Lobos'un Bacchanas Brasileiras dizisinde yer alan orkestra için yazdığı 7 numaralı eserinden Quadrilla Caipiro bölümüne yer veriyor. Nashville Senfoni Orkestrası'nı Kenneth Shermerhorn yönetiminde dinliyoruz.

Radyo 3'ün sevgili dinleyenlerim, Villa Lobos'un Bacchanas Brasileiras dizisinde yer alan orkestra için yazdığı 7 numaralı eserinden 2. bölüm Quadrilla Caipiro'yu sunduk sizlere. Bu güçlü yorumunda Nashville Senfoni Orkestrası'nı Kenneth Schermerhorn yönetiyordu.

Müziğe duyduğumuz aşktan yola çıkarak dinlerken beğeneceğinizi umduğumuz eserleri, yorumları radyonuz aracılığıyla siz müzikseverlerle buluşturduğumuz İstanbul Radyosu'nda hazırladığımız müziğe adanmış yaşamların bugün de sonuna geldik. Program yapımcısı arkadaşım Defne Kayhan ve mikrofonda ben Ebru Erkekli. Yeniden birlikte oluncaya dek müzik eşliğinde sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hafta geçirmeniz dileklerimizle. Hoşça kalın.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

Müzikli masallar. TRT İzmir Radyosu stüdyoları Müzikli Masallar programından siz kıymetli dinleyicilerimize kocaman bir merhaba. Ben Elif Nihal Kur'an. Kuşaklar boyu sözle aktarılan, içinde yaşanılan kültürün aynası olan masalların müzikle buluştuğu bu keyifli programdan huzurlu bir pazar günü dilerim. Bu güzel pazar gününde yine ilginizi çekeceğini düşündüğümüz bir tema ve antik Yunan mitolojisi, Japon anlatıları ve Budist geleneğinden uyarladığımız birbirinden güzel 3 masalla konuk olacağız. Tam bir saat boyunca radyolarınıza müzikli masallarda. Temamız tutku ve bu temanın kültürlerde, mitolojilerde, müziklerde yansımaları. Masallarımızsa Asklepios, Kelebek ve Bodhisattva. Çoğunlukla güçlü bir sevgi ya da derin bir bağlılık anlamlarında kullandığımız tutku sözcüğü aslında tutmak fiilinden türemiştir. Kökeni ise Latince passio kelimesine uzanır. Passio ilk anlamıyla acı çekmek, katlanmak ve bir şey uğruna bedel ödemek demektir. Yüzyıllar içinde bu anlam değişmiş, insanı vazgeçmeden bir amaca yönelten, onu bütünüyle saran güçlü bir duyguya dönüşmüştür. Bu yüzden bu kavram yalnızca aşk anlatmaz. İnsanı harekete geçiren yaratıcı yaşam gücünü de ifade eder. Tarih boyunca insanlar bir fikre, bir ideale, keşfetme arzusuna, bilgiye, doğaya ve sanata da tutkuyla bağlanmışlardır. Uygarlığın en büyük adımları yalnızca akılla inşa edilmemiş, tutkuyla beslenen merakın da eseri olmuştur. Yeni kıtaların keşfi, gökyüzünü anlamaya yönelik gözlemler, bilimsel buluşlar, icatlar ve insanlığın ufkunu genişleten yenilikler çoğu zaman vazgeçmeyen bir arayışın ürünü olarak doğmuştur. Antik Yunan'da şarap, Tanrı Dionysos'un armağanı olarak yaşam sevincini, yaratıcılığı ve sanatın coşkusunu simgeleyen en önemli sembol olurken, Hint geleneğinde yılan, omurganın dibinde uyuduğuna inanılan yaşam enerjisini temsil etmiş, ruhsal uyanışı ve içsel gücü anlatmıştır. Yunan mitolojisinde ise Psike'nin simgesi olan kelebek sembolünün dönüşümü ve aşkın insanı değiştiren gücünü temsil ettiğini görürüz. Farklı kültürlerde farklı sembollerle ifade edilse de bize hep şu gerçek hatırlatılmış. Tutku yalnızca hissedilen bir duygu değil, insanı üretmeye, keşfetmeye, değiştirmeye ve geride kalıcı eserler bırakmaya çağıran en güçlü içsel kaynaklardan biridir. Bu kısa bilgiler ve tutkulu girişten sonra dilerseniz açılış müziğimiz için Rusya'ya uzanalım ve ünlü besteci Sergei Rachmaninoff'u ağırlayalım radyolarımıza. Bestecinin birazdan dinleyeceğimiz 2. senfonisinin 2. bölümü dingin ve romantik bir tutkudan çok yaşam enerjisini, iradeyi, hareketi ve durdurulamaz içsel gücü temsil eden güçlü ritmi, geniş melodileri ve bitmek bilmeyen devinimleriyle durmaksızın değişen ve dönüşen bir müzik yolculuğu sunar bizlere. Sergei Rachmaninoff'un Opus 27 Mi Minör 2. Senfonisinin Allegro Molto başlıklı 2. bölümünü Şef Yannick Nezensege yönetimindeki Philadelphia Orkestrası'nın enerjik yorumundan dinliyoruz.

Rachmaninoff'un 2. senfonisinin Allegro Molto başlıklı 2. bölümünü Şef Yannick Nyesege yönetimindeki Philadelphia Orkestrası'nın enerjik yorumundan dinledik. Bu güzel müzikten sonra masalımıza kulak verelim mi? Asklepios.

Çok eski zamanlarda Teselya'nın yeşil vadilerinde Koronis adında güzelliğiyle ün salmış genç bir prenses yaşarmış. Bir gün ışığın, müziğin ve kehanetin tanrısı Apollon ormanda onu görmüş ve genç kızın zarafetine hayran kalıp ona aşık olmuş. Koronis de tanrının sevgisini kabul etmiş ve bir süre sonra da Apollon'dan bir çocuk beklediğini öğrenmiş. Fakat Apollon, tanrılara özgü görevleri nedeniyle uzun yolculuklara çıkmak zorundaymış. Ayrılmadan önce Koronis'i koruması için kutsal beyaz kargasını onun yanında bırakmış. O günlerde kargaların tüylerinin bembeyaz olduğuna inanılırmış.

Günler geçmiş. Koronis, Tanrı'nın sevgisini taşımasına rağmen yalnızlığın ağırlığını hissetmeye başlamış. Sonunda ölümlü bir delikanlıya gönlünü kaptırmış ve onunla evlenmeye karar vermiş. Bunu gören beyaz karga hemen gökyüzüne yükselmiş ve Apollon'a gördüklerini eksiksiz anlatmış. Söylenceye göre Apollon büyük bir acı ve öfkeye kapılarak bu haberi getirdiği için beyaz karganın tüylerini lanetleyerek sonsuza dek siyah çevirmiş. Bu yüzden kargaların bugün simsiyah olduğuna inanılırmış. Ama öfkesini dindirememiş ve ikiz kardeşi Artemis'ten Koronis'i cezalandırmasını istemiş. Artemis'in attığı okla ölümcül biçimde yaralanan Koronis iyileşememiş. Gelenek gereği Koronis'in cansız bedeni büyük bir odun yığınının üzerine yerleştirilmiş ve cenaze ateşi yakılmış. Tam alevler yükselirken Apollon'un öfkesi yerini derin bir pişmanlığa bırakmış. Çünkü Koronis'in karnında taşıdığı çocuk Apollon'un kendi öz oğluymuş. Bir an bile düşünmeden ateşlerin içine girmiş, alevler arasından henüz doğmamış bebeğini kurtarıp kollarına almış. İşte Asklepios'un dünyaya gelişi böyle olmuş. Ölümün ve ateşin içinde. Apollon, oğlunu insanların en bilgisi sayılan Cheiron'a emanet etmiş. Cheiron, oğlu gibi gördüğü bu gence bitkilerin gizli gücünü, yaraları iyileştirmeyi, doğanın dilini ve yaşamın değerini öğretmiş. Asklepios büyüdükçe öylesine usta bir şifacı olmuş ki umudunu yitiren insanlar bile ona gelmeye başlamışlar. Anlatılara göre Asklepios bir gün düşüncelere dalmış yürürken asasına doğru kıvrıla kıvrıla gelen bir yılan görmüş. Korkarak kendini koruma içgüdüsüyle yılanı öldürmüş. Fakat kısa bir süre sonra başka bir yılan ağzında yemyeşil bir ot taşıyarak gelmiş. Otu ölü yılanın üzerine bırakır bırakmaz yılan yeniden canlanmış. Asklepios bunu hayranlıkla izlemiş ve doğanın insanın henüz bilmediği sırlar taşıdığını anlamış. O günden sonra bitkileri çok daha dikkatle incelemiş. Şifayı yalnızca kendi bilgisinde değil, doğanın bilgeliğinde aramış. Yılan da derisini yenileyerek yeniden yaşam bulan bir varlık olduğu için zamanla şifanın, yenilenmenin ve yaşamın sürekliliğinin simgesi haline gelmiş. Asklepios'un elindeki yılanlı asa ise yüzyıllar boyunca hekimliğin en önemli sembolü olarak yaşamayı sürdürmüş ve nesilden nesile şu bilgi aktarılmış. Gerçek şifa yalnızca hastalığı iyileştirmek değil, doğanın sesini dinleyebilmek, yaşamı korumaya tutkuyla bağlanan bir yüreğe sahip olabilmekti. İşte bu yüzden Asklepios'un hikayesi yalnızca bir tanrının oğlunun hikayesi değil, bilgiyi merhametle birleştiren ilk büyük şifacının masalı olarak da anlatılmaya devam edilmiş. Ve masal da burada bitmiş. Asklepios'un masalı bize gerçek tutkunun yalnızca güçlü duygular yaşamak olmadığını anlatır. Yaşamı anlamaya, öğrenmeye ve başkalarına fayda sağlamaya duyulan bitmeyen bir adanmışlık duygusu da tutkudur. Ateşlerin arasından kurtarılan bir çocuğun doğanın bilgeliğini sabırla öğrenerek insanların en büyük şifacısına dönüşmesinin, tutkuyla beslenen merakın ve emeğin insanı nasıl değiştirebileceğinin simgesidir. Küçük bir not. Antik çağın en önemli tedavi merkezlerinden biri olarak kabul edilen ve adını şifa tanrısı Asklepios'tan alan Kutsal Sağlık Merkezi, bugün İzmir'in Bergama ilçesinde bulunan Asklepion'dur. Buraya gelen insanlar Asklepios'un bilgeliği ve koruyuculuğu altında iyileşeceklerine inanır, müzik, su, bitkiler, uyku terapisi ve tiyatro gibi yöntemlerle hem bedenlerini hem de ruhlarını iyileştirmeye çalışırlardı. Belki de bu yüzden Asklepios'un hikayesi insanın doğaya, bilgiye ve şifaya duyduğu tutkunun yüzyıllar boyunca nasıl gerçek bir yaşam kültürüne dönüştüğünün de en büyük kanıtıdır. Tutku her zaman aynı biçimde yaşanmaz. Bazen sessizce insanın içine yerleşen bir özlem olur, bazen de taşkın bir yaşam sevincine dönüşerek dışarı taşar. İngiliz besteci Benjamin Britten, Ovidius'un metamorfozlarından esinlenerek bestelediği Six Metamorphoses After Ovid eserinde tutkunun bu iki farklı yüzünü arka arkaya anlatır. Bacchus başlıklı bölümde ise antik Yunan'ın Dionysos'u, Roma'nın Bacchus'u olarak karşımıza çıkar. O, şarabın, tiyatronun, dansın ve yaratıcı coşkunun tanrısıdır. Benjamin Britten'ın

Benjamin Britten'ın solo oboe için bestelediği Six Metamorphoses After Ovid adlı eserinden Bacchus başlıklı tutkunun farklı hallerini anlatan bölümü oboist François Lelon'un ustalıklı yorumundan dinledik. Oboanın güzel melodilerinden sonra ne dersiniz? İkinci masalımıza kulak verelim mi? Bodhisattva. Varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, dünyadan acının hiç eksik olmadığı zamansız bir diyarda, savaşlar sürerken başka bir yerde hastalıklar can alır, bir annenin gözyaşı dinmeden bir başka çocuğun feryadı göğe yükselirmiş. İnsanların, hayvanların ve bütün canlıların çektiği bu acılar öylesine çoğalmış ki, sesleri gökleri aşarak bilgeliğin diyarına kadar ulaşmış. Bu sesleri duyan Bodhisattva'nın yüreği büyük bir merhametle dolmuş. O, kendi aydınlanmasını tamamlayıp Nirvana'ya ulaşabilecek güçte bir varlık olmasına rağmen, dünyada acı çeken tek bir canlı bile kaldığı sürece ben bu dünyadan ayrılmayacağım diyerek ant içmiş. Böylece bütün yaşamını korkanları teselli etmeye, yolunu kaybedenlere rehberlik etmeye ve yardım isteyenlerin sesini duymaya adamış. Bu yüzden ona dünyanın seslerini işiten demişler. Anlatılara göre Bodhisattva insanların karşısına her zaman aynı görünüşle çıkmazmış. Kimi zaman yaşlı bir bilge, kimi zaman genç bir yolcu, kimi zaman bir keşiş, kimi zaman da şefkatli bir kadın olarak belirirmiş. Çünkü önemli olan kendi kimliği değil, yardım bekleyen kişinin onu anlayabileceği biçimde yanında olabilmekmiş. Bu yüzden ihtiyaç duyan varlıklara uygun birçok farklı biçimde görülebildiği anlatılırmış. Ama ne şekilde görünürse görünsün, elinden hiç bırakmadığı lotus çiçeği onu ele verirmiş. Lotus çiçeği çamurlu ve bulanık suların dibinde köksalar ama uzun bir yolculuğun ardından suyun yüzeyine çıkar ve tek bir leke bile taşımadan açarmış. Bodhisattva bu çiçeği yalnızca güzelliği için taşımaz. İnsanlara da sessizce şunu hatırlatmak istermiş. Hayatın zorlukları seni kirletmek zorunda değildir. Tıpkı lotus gibi acının içinden de bilgelik ve iyilik doğabilir. Böylece lotus da yalnızca bir çiçek olmaktan çıkıp insanın en karanlık zamanlarda bile içindeki iyiliği ve bilgeliği yeniden filizlendirebileceğinin sembolü haline gelmiş. Nesiller boyu anlatılan bu anlatıya göre gerçek aydınlanma acılardan kaçmadan tıpkı lotus gibi onların içinden geçerek özünü koruyabilmekle başlarmış. Ve Bodhisattva'nın elindeki lotus çiçeği yüzyıllardır insanlara bunu fısıldamış.

ve insanlığın ortak iyiliğine kendini adamaktan geçer. Tutku her zaman yüksek sesle dile gelmez. Bazen en derin duygular sessizliğin içinden doğan tek bir ezgide saklıdır. Tıpkı Johannes Brahms'ın keman konçertosunun ünlü oboa solosuyla başlayan ikinci bölümünde olduğu gibi. Burada tutku gösterişli bir coşkudan çok insanın içine yönelen derin bir duygusallığı anlatır bizlere. Johannes Brahms'ın keman konçertosundan Adagio başlıklı ikinci bölümü, Christian Tilleman yönetimindeki Staatskapelle Dresden'in eşlik ettiği ünlü kemancı Lisa Batiashvili yorumluyor.

Brahms'ın ünlü keman konçertosundan Adagio başlıklı ikinci bölümü, Christian Tilemann yönetimindeki Staatskapelle Dresden'in eşlik ettiği ünlü kemancı Lisa Batiaşvili'nin müthiş yorumundan dinledik. Tutku teması farklı coğrafyalarda farklı sembollerle anlatılmış tarih boyunca. Mesela aslan, Mezopotamya'dan Anadolu'ya, Afrika'dan Avrupa'ya uzanan pek çok kültürde yürekli olmayı, iradeyi ve tutkuyla hareket etme cesaretini simgelemiş. Hint sanatında tavus kuşu, güzelliğin, zarafetin ve yaşam sevincinin simgesi olmuş. Özellikle Tanrı Krishna ile ilişkilendirilen

Tavus kuşu tüyü, sevginin ve ilahi coşkunun işareti sayılmış. Coğrafyalar ve dönemler değişse de sembollerin ortak dili bize hep aynı hakikati anlatmış. Gerçek tutku, insanı yalnızca heyecanlandıran bir duygu değil, onu değiştiren, olgunlaştıran ve yeni bir yola çıkmasını sağlayan içsel, itici bir güçtür. Bu minik bilgilerden sonra Japon kültüründen bir anlatıdan uyarladığımız kısa bir masalımız daha var. Kulak verelim mi? Kelebek. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde eski Japonya'da yaşlı bir adam tek başına yaşarmış. Gençliğinde kader sevdiği kadınla yollarını ayırmış ve ayrılmak zorunda kalmış ama onu hiç unutmamış. Her sabah evinin bahçesindeki çiçeklerle ilgilenirken, akşam olunca da sessizce gözlerindeki derin ve sevgi dolu bakışını hiç unutamadığı narin sevgilisinin adını anarmış. Bir ilkbahar günü beyaz bir kelebek bahçeye gelmiş. Adam nereye gitse kelebek onu izliyormuş. Günlerce aynı kelebek penceresine konmuş, omzuna inmiş, çiçeklerinin arasında dolaşmış. Komşuları bunun sıradan bir kelebek olmadığını söylemişler. Çünkü Japon inancında kelebek bazen yaşayan bir insanın ruhunu, bazen de bu dünyadan ayrılmış sevilen birinin ziyaretini simgelermiş. Yaşlı adam kelebeği hiç kovalamamış. Onun sessiz varlığıyla huzur bulmuş. Narin, zarif uçuşu ruhunu hafifletmiş, dinginleşmiş. Bir sabah kelebek son kez bahçede dolaşmış ve gökyüzüne doğru yükselmiş. O gün yaşlı adam da sessizce hayata gözlerini yummuş. İnsanlar sevdiği kadının ruhunun yıllar sonra bir kelebek olarak geri döndüğüne, onu yalnız bırakmadığına ve sonsuz yolculuğunda ona yol arkadaşlığı yaptığına inanmışlar. Ve o günden sonra kelebeğin yalnızca aşkın değil, sadakatin, ruhun özgürlüğünün ve ölümün bile ayıramadığı sevginin simgesi olduğu anlatılmış nesilden nesile. Masal da burada bitmiş. Bu güzel masal bize tutkunun her zaman taşkın bir coşku olmadığını anlatır. Bazen yıllar geçse de unutulmayan bir sevgi, bazen de sadakatle korunan bir anı ve insanın kalbinde yaşamayı sürdüren derin bir bağlılıktır. Japon inancında kelebek ruhun ve dönüşümün sembolüdür. Bu yüzden bir kelebeğin ziyareti kimi zaman sevilen bir kişinin varlığını ve hatırasını simgeler. Bu dokunaklı masaldan sonra 9 numaralı Yeni Dünya'dan isimli senfonisinin Largo başlıklı ikinci bölümüyle Antonin Dvorak'ı konuk edelim dilerseniz şimdi müzikli masallara. Herbert von Karajan yönetimindeki Viyana Filarmoni Orkestrası yorumluyor. Dinliyoruz.

Dvorak'ın 9 numaralı Yeni Dünya'dan isimli senfonisinin Largo başlıklı ikinci bölümünü Herbert von Karajan yönetimindeki Viyana Filarmoni Orkestrası yorumladı. Tutku temasının masallardaki, müziklerdeki yansımalarını kıymetli besteciler, incelikli yorumcular, güzel müziklerden örnekler ve pek tabii ki antik Yunan mitolojisi, Japon anlatıları ve Budist geleneğinden uyarladığımız Asklepios, Kelebek ve Bodhisattva masallarıyla süslediğimiz bir saatlik büyülü yolculuğumuzun bugün de sonuna geldik. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatteki randevumuza kadar ben Elif Nihal Kur'an, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür, İzmir Radyosu stüdyolarından sizlere çok mutlu bir hafta dileriz. Sağlıcakla kalın, müziksiz, masalsız kalmayın efendim. Kapanışı, Antik Yunan'ın Dionysos'u, Roma'nın Baküs'ü adına düzenlenen görkemli bir şenlik müziğiyle yapalım istedik. Fransız besteci Leo Delibes'in Silvia Balesi'nden dansın, müziğin ve yaşam sevincinin iç içe geçtiği Cortège de Bacchus başlıklı ışıltılı kutlama müziğini Carl Davis yönetimindeki Royal Philharmonic Orkestrası'nın enerjik yorumundan dinlerken unutmayınız. Masallar çocuklara uyusunlar, büyüklere uyansınlar diye anlatılır.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

TRT Çok Sesli Gençlik ve Çocuk Koroları programında yeniden sizlerleyiz. 2004 TRT Popüler Çocuk Şarkıları yarışmasında finale kalan şarkılardan bazılarını sunacağız. Söz ve müziği Nedim Yıldız'a ve düzenlemesi Garo Mafyon'a ait Düşlerimi Kurtarın adlı şarkıyı TRT Ankara, İzmir, Trabzon ve İstanbul radyoları Çok Sesli Çocuk Koroları birlikte seslendiriyor.

Programımız devam ediyor. Söz ve müziği Hüseyin Yakup Kıvrak'a ve düzenlemesi Garo Mafyan'a ait Sevgiler Olsun adlı şarkıyı dinleyelim.

Programımızda son olarak sözü müziği Süleyman Tarman ve yine düzenlemesi Garo Mafya'nın Dua adlı şarkısını sunuyoruz.

0: Radyo 3.
1: Metamorfoz. Hazırlayan ve sunan Beste Su Bayramoğlu.

0: TRT Radyo 3'ün değerli dinleyicileri, Metamorfoz programına hoş geldiniz. Bugün saat 12'ye dek neoklasik müziğin seçkin örneklerini sizlerle paylaşacağım.
1: Uzun Çalar.
0: Bugün Uzun Çalar köşemizin konuğu Peter Gregson'ın Bach The Cello Suites Recomposed by Peter Gregson isimli albümü olacak. Barok ve neoklasiğin kesiştiği, Bach'ın günümüz renkleriyle buluştuğu eşsiz bir albüm bu. Şimdi Peter Gregson, Richard Harwood, Renaud Ford, Tim Lowe, Ben Chappell ve Catherine Jenkinson'ın seslendirdiği albümden Bach'ın bir numaralı sol majör suitinden Prelude ve Kurante bölümlerini dinliyoruz.

TRT Radyo 3'te Metamorfoz programında Uzun Çalar köşemizdeyiz. Peter Gregson'ın Bach The Cello Suites Recomposed by Peter Gregson isimli albümünü dinliyoruz. Albümden Bach'ın 3 numaralı Do Majör Suite'inin Prelude ve Courante bölümlerini dinledik. Sırada yine Bach'ın 4 numaralı Mi Bemol Majör Suite'inden Courante bölümünü dinliyoruz.

0: Johann Sebastian Bach'ın 6 numaralı re majör suite'inden Prelude ve Courante bölümlerini dinledik. Bu eserler Peter Gregson'ın eşsiz albümü Bach The Cello Suites Recomposed by Peter Gregson albümünde yeniden yepyeni renklerle hayat buldu. Şimdi bu albümden ilhamla hazırladığım karışık kaset köşesine gidiyoruz.
1: Karışık kaset.

Karışık kaset köşemizin ilk konuğu Kronos Quartet ve kendilerinin Music of Vladimir Martinov isimli albümleriydi. Albümden The Beatitudes isimli eseri dinledik. Sırada Recomposed by Max Richter, Vivaldi The Four Seasons isimli albümden İlkbahar 3 2012 isimli eseri dinleyeceğiz. Daniel Hope ve Rafael Alperman'a André Derrida yönetimindeki Konzerthaus Kammerorchester Berlin eşlik ediyor.

Spheres, Einaudi, Glass, Niemann, Part, Richter albümünden Ludovico Einaudi'nin Passaggio isimli eserini dinledik. Daniel Hope ve Jacques Amon'un eşsiz yorumuyla. Şimdi Daniel Hope vasıtasıyla

Kendisinin The Poem of Life isimli albümü çok yakın zamanda dinleyicisiyle buluşacak. Bu albümden henüz yayınlanmış olan Wordless Farewell isimli eseri dinleyeceğiz. Daniel Hope ve Philip Schupelius'a Liang Zhang yönetimindeki Şangay Filarmoni Orkestrası eşlik ediyor.

0: Yu Pengchen, Fantasyland albümünden Summer Fantasy ve A New Journey isimli eserleri dinledik. Bu eserle birlikte hem karışık kaset köşemizin hem de Metamorfoz programının sonuna geldik. Barok ve neoklasik müziğin kesiştiği bir hayal dünyasından neoklasik orkestrasına uzanan bir metamorfoz yolculuğunda buluştuk. Dönüşüm yolculuğunda buluşmuş olduk bugün sizlerle. Radyolarınızın başında bana eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Her pazar saat 11.15'te TRT Radyo 3'te Metamorfoz programında görüşünceye ve dönüşünceye dek hoşça kalın.
1: Metamorfoz. Hazırlayan ve sunan Beste Su Bayramoğlu.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı

birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın kurduğu Mekke İttifakı'na ilişkin "bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil" açıklamasını yaptı. Fidan, bir sonraki aşamada Mısır'ın da ittifaka katılacağına inandığını belirtti. İşleyiş ve kurumsal yapıya dair ayrıntıları da açıklayan Fidan, ittifakın bölgeye kalıcı istikrar getirecek en önemli adım olduğunu söyledi. Tarihi Mekke Anlaşması'nın ardından Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bayrakları Suudi Arabistan'daki simge yapılara yansıtıldı. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da da bayraklar göndere çekildi, üç ülkenin liderlerinin afişleri asıldı. Kutlamalarda üç ülke arasındaki kardeşlik, tarihi bağlar ve savunma işbirliği vurgulandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin çerçeve kanun teklifinin garanti altına alıcı hükümleri olduğunu söyledi. Anadolu Ajansı editör masasında soruları yanıtlayan Fidan, "hedefimiz terörün bitmesi ve milli beraberlik" dedi. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle 15-18 yaş grubunun işlediği bazı ağır suçlarda hakimin takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmayabilecek. 18 maddelik kanun teklifiyle çocuğunun suç işlemesine neden olan ailelere verilecek cezalarda iki kat artırılabilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "attığımız bu adım yalnızca çocuklarımızın bugününü korumakla kalmayacak, daha güvenli, daha adil ve daha güçlü bir Türkiye'nin temelini oluşturacak" dedi. AK Parti'nin hazırladığı şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda başladı. Teklifle vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltilecek. Malul sayılmayan personele gazilik ünvanı verilecek ve maaş bağlanacak. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne merkez ve taşrada görevlendirilmek üzere 6250 kadro ihdas edildi. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Üniversite hayali kuran adaylar için geri sayım başladı. Yükseköğretim Kurumları sınavı maratonunda tercih süreci yarın saat 23.59'da sona erecek. Adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde saat 3.42'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7,44 kilometre olarak kaydedildi. Deprem sonrası olumsuz bir durum yaşanmadı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini savundu, "onları vurmamızı istemiyorlar" dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da anlaşmaya varmak için şu anın en uygun zaman olduğunu söyledi. Washington'dan Tahran'a yönelik yeni bir yaptırım hamlesi de geldi. İranlı yetkililer Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD'nin tutumunu değiştirmesi gerektiği mesajını yineledi. Katliamcı İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze şeridinde Filistinlileri hedef aldı. Deir el-Belah kentinde bir Filistinli hayatını kaybetti. Beytüllahim ve El Halil'deki saldırıların ardından Han Yunus'ta da 9 Filistinli yaralandı. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu, 4 kişi öldü. Ukrayna ordusu da Rusya'daki petrol rafinerilerini hedef aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD'nin Patriot sistemlerinde kullanılan füzeleri Ukrayna'ya her ay göndereceğini açıkladı. Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bir helikopter ormanlık alana düştü. Helikopterdeki 4 kişi hayatını kaybetti.
2: Spor.
0: Galatasaray, İspanya Ligi ekiplerinden Villarreal'i hazırlık maçında ağırladı. Sarı Kırmızılılar sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maçın 4. dakikasında üst üste 2 sarı kartın ardından oyundan atıldı. Trabzonspor yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Göztepe'ye konuk oldu. İsmail Köybaşı'nın jübile maçına sahne olan mücadeleyi İzmir ekibi 2-1 kazandı. Trendyol 1. Lig'de açılış haftasının heyecanı sürüyor. Dün 4 karşılaşma oynandı, sonuçlar şöyle. Bandırma Spor 3, İstanbul Spor 0. Eminevim Ümraniye Spor 0, Mardin 1969 Spor 0. Ekenler Beton Sivas Spor 0, Turka Esenler Erok Spor 0. Antalya Spor 4, Keçtaş Ankara Keçiören Gücü 3. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: -80.
1: Merhaba. Bugün Britanya adasından Electric Light Orchestra, kısaca ELO, radyolarınızda olacak. Balance of Power 1986 tarihli ELO albümü. Grup açısından birkaç ilki barındıran bir çalışma olmuştu Balance of Power. İşte açılışındaki kayıtlar peş peşe çalıyoruz. Heaven Only Knows ve So Serious.

Balance of Power 1983 tarihli Electric Light Orchestra albümü Secret Messages'ın üzerinden geçen 3 yılın ardından çıktı. Grubun bas gitarcısı Kelly Grocott, ELO'dan ayrılmış ve bu kopuş dörtlüyü Balance of Power öncesinde bir üçlüye dönüştürmüştü.

Getting to the Point, Electric Light Orchestra'nın 1986 yılı albümünden geldi. Sanki bir noktasında bir anlığına Roy Orbison'ın sesini duyuyormuşuz gibi geldi mi sizlere de? Hatta The Beatles'tan George Harrison da vokaline katılıyormuş gibiydi. Her neyse, Balance of Power dönmeye devam ediyor. Ard arda iki Jeff Lynne bestesi daha. Önce Secret Lies ve peşinden gelen Is It All Right?

Electric Light Orchestra'nın 1986 yılı albümünü bir üçlü olarak kaydettiğini az önce söylemiştik. Grubun basçısı Kelly Grokat'ın ayrılmasıyla vokaldeki Jeff Lynne çaldığı çok sayıda enstrümana bası da eklemek zorunda kalmıştı Balance of Power'daki parçalarda. ILO'nun diğer üyeleri ise klavyeler, piyano ve programlamadaki Richard Tandy ile davulu çalan Bill Bevan'dı.

Sorrow About to Fall, ILO'dan dinledik. Bugün 1986 yılı çalışmasıyla Britanya adasından Electric Light Orchestra konuğumuz oluyor. Grubun Balance of Power albümünü çalıyoruz sizlere. Gruptan Jeff Lynne'ın yapımcılığında kaydedilen 10 parçalık çalışma Without Someone'la dönmeye devam ediyor.

barındırdığını başlarda söylemiştik. Mesela ilk kez bir ELO albümünde yaylı sazlar kullanılmamıştı. Grup ilk kez bu albümle birlikte saksafon sololarını parçalarının kompozisyonuna sokmuştu. Çalan isim Christian Snyder'dı. Ve CD formatında da basılan ilk Electric Light Orchestra albümüydü. 1986 tarihli Balance of Power. Toplam süresi en kısa ELO albümü olmuştu grubun o ana kadarki diskografisi için.

Electric Light Orchestra albümünde 8. kaydı da geride bıraktık. ELO, Balance of Power'ın ardından 2001'e kadar yeni bir stüdyo albümü çıkarmadı, yani 15 yıllık bir ara verdi.

Dinlediğimiz Endless Lies bizi ILO'nun 1986 yılı çalışmasında sonlara yaklaştırdı. Bu parça Jeff Lynne'ın ünlü müzisyen arkadaşı Roy Orbison'a saygı duruşuydu. Bu ikili birkaç yıl sonra Traveling Wilburys ile birlikte çalışacaktı. Balance of Power'ın kapanışındaki Send It'le Electric Light Orchestra son kez radyolarınızda.

0: Radyo 3.
1: Teardrop Explodes Treason adlı parçasına yapılan It's Just a Story remix'e katılıyor programımıza.

Japan'ın 3. stüdyo albümü Quiet Life'ın ilk 45'liğine aynı adla yayınlamıştı. Quiet Life'ın Amerikan kulüplerinde çalınsın diye düzenlenen kaydıysa 12 inç formatında yer alan radyolarınızdaki US mix'ti.

Sıradaki kayıt kariyeri sadece 5 yıl süren 80'lerin kısa ömürlü gruplarından The Passions'ın I'm in Love with a German Film Star adlı parçasına yapılan Long Mix.

0: Radyo 3.
1: The Jam Paul Weller'lı kadrosuyla 80'lerin post-punk grupları arasında adından bahsedilmeden geçilemeyecek bir yere sahipti. İlk albümünü 1977'de çıkaran grup 80'lerde de önemli kayıtlar gerçekleştirdi. The Jam'in 1982'de İngiltere liselerinin zirvesine çıkardığı albümü The Gift oldu. Grubun 6. stüdyo albümünden radyolarınıza

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Yüzyıllar boyu insan sesi. Hazırlayan ve sunan Işıl Pınar İndelen.
1: Merhaba değerli müzikseverler. İstanbul Radyosu'nca hazırlanan programımızda bugün de sizlerle birlikteyiz. Güzel bir pazar günü geçirmenizi diliyorum.

Değerli müzikseverler, geçen hafta iki siyahi Amerikalı bestecinin, Valerie Capers ve Undine Smith Moore'un eserlerini dinlemiştik. Bu haftada Amerikan müziğinin gelişiminde önemli rol oynayan Afro-Amerikalı bestecilerden biri konuğumuz olacak. Bariton sesiyle tanınan Amerikalı klasik müzik bestecisi, aranjör ve profesyonel şarkıcı Harry Burley. Az önce dinlediğiniz şarkısı I Hear His Footsteps, Music Sweet başlığını taşıyordu. Amerikan müziğinin gelişmesinde önemli rol oynayan ilk siyahi besteci olan Burley, spiritüel türünü klasik eğitim almış sanatçılara tanıtıp bu eserleri daha klasik bir biçimde düzenler. Burley, ayrıca Antonin Dvorak'ı siyahi Amerikan müziğiyle tanıştıran isimdir. Dvorak, en ünlü bestelerinden kimilerini bu etki altında yazarken, siyahi müziğinin Amerikan klasik müziğinin temelini oluşturacağını da ifade eder. Bugün dinleyeceğiniz Burley şarkılarını piyanoda Mihail Cordovan'a eşliğinde Regina McConnell seslendirmiş, 1995 tarihli Art Songs of Harry Burley, Harry Burley'nin sanat şarkıları başlıklı albümde. Şimdi bu albümden iki şarkısını daha dinleyelim bestecinin. You Ask Me If I Love You ve The Prayer.

You Ask Me If I Love You ve The Prayer. Harry Tucker Burley, 1866 yılında Pensilvanya'da Elizabeth Burley ve Henry Tucker'ın oğlu olarak dünyaya gelir. Burley'nin anne tarafından büyük babası Hamilton Waters, 1832'de kendisi için 50, annesi içinse 5 dolar ödeyip, 1835'te özgürlük belgesini aldıktan sonra Maryland'in Somerset ilçesinde kölelikten azat edilir. Aile, Waters'ın üvey kardeşlerinden ikisinin yaşadığı yer olan Ithaca'ya yerleşir. Annesinin ölümünün ardından Waters, Lucinda Duncanson'la evlenir. Çiftin ilk çocuğu, ileride Burley'nin annesi olacak Elizabeth Lovey Waters'tır. Babası Henry Burley Senior ise savaş gazisidir bestecinin. Harikulade bir sese sahip olan Harry Burley ve kardeşi Reginald, geleneksel siyahi müziğini ve köle şarkılarını büyük babalarından öğrenirler.

Harry Burley'in iki şarkısını piyanoda Mihail Cordovan'a eşliğinde Regina McConnell'dan dinlediniz. Hey Ho ve The Man in White. Burley, gazlı sokak lambalarını yakmak, gazete satmak, matbaa çıraklığı ve arabacılık yapmak ya da Erie Gölü'ndeki buharlı gemilerde kamarotluk gibi pek çok işte çalışır. Zorlu yıllarda ailesinin geçimine katkıda bulunmaya çalışırken bir yandan da muhasebecilik eğitimi alır. Burley'in annesi, evinde dinletiler düzenleyen bir müziksever olan Elizabeth Russell'ın yanında yarı zamanlı olarak çalışmaktadır. Yine bu dinletilerden birinde Harry Burley, Macar piyanist Rafael Josefi'nin sanatını dinleyebilmek için Russell'ın evinin dışında hasta olacağını bile bile karların içinde bekler. Bunun üzerine annesi, Russell'dan Burley'i kapıcı olarak işe almasını rica eder. Bu iş Burley'e, Venezuelalı piyanist Teresa Carreño ve İtalyan tenor Italo Campanini gibi ünlü müzisyenlerin performanslarını dinleme fırsatı sağlar. Burley, kilise müzisyeni olan George Brierly'den şan dersleri alır. Lise yılları boyunca ve sonrasında, Erie'nin en başarılı klasik müzik şarkıcılarından biridir. Erie'deki çeşitli kiliseler ve sinagoglarda söyler, pek çok toplulukla birlikte de sahneye çıkar. Değerli müzikseverler, Harry Burley'in sanat şarkılarını dinlemeyi iki seçkiyle daha sürdürüyoruz. The Prayer I Make For You ve One Day.

Harry Burley'in iki şarkısını Mihail Cordova'na eşliğinde Regina McConnell'dan dinlediniz. The Prayer I Make For You ve One Day. Harry Burley, 1892 yılında, yani 26 yaşındayken, New York'taki saygın ulusal müzik konservatuarına besteci Edward McDonald'ın annesi Frances McDowell'ın yardımıyla burslu olarak kabul edilir. Konservatuar seçmelerindeki seçkin jüri üyeleri arasında Rafael Josefi, Romualdo Spayo ve Adele Margiles de vardır. Harry, gerekli notları alamayıp sınavı kaybeder. İşte bu noktada Frances McDowell devreye girer. Harry Burley, McDowell'ı ilk kez kendisinin kapıcı, annesinin ise hizmetçi olarak çalıştığı evde görmüştür. Oğlu Edward'a,

Teresa Carreño'dan piyano dersleri aldıran Francis McDowell'a şarkıcı olmayı ne kadar çok istediğini anlatır Harry. Elizabeth Russell'dan aldığı tavsiye mektubu da elindedir. Francis McDowell'ın kimlerle bağlantıya geçtiği, ne yaptığı bilinmese de birkaç gün sonra Burr'le beklediği bursu kazanır. Böylece Ocak 1892'de bu sınava başvuran 200 kişi arasından bursu kazanan 4 kişiden biri olur.

Harry Burley'in iki şarkısını piyanoda Mihail Cordovan'a eşliğinde Regina McConnell'dan dinlediniz. The Grey Wolf ve And As The Gulls Soar. Harry Burley, eğitim sırasında geçimini sağlayabilmek için Bayan McDowell'ın yanında, temizlikten ihtiyaç duyulan her türlü tamirat ve bakım işine kadar çeşitli işlerde çalışır. İleride muazzam bariton sesiyle dünya çapında ün kazanacak olan Burley'nin, konservatuvar koridorlarını temizlerken seslendirdiği spritüeller, o dönemde kurumun müdürü olan Çek besteci Antonin Dvorak'ın dikkatini çeker. Hatta Dvorak, Burley'den kendisi için şarkı söylemesini ister. Burley bu süreci şöyle anlatır. Ona sık sık siyahi ezgilerimizi söylerdim. O da kendi temalarını kaleme almadan önce bu eski şarkıların ruhunu iyice özümserdi. Dvorak ise şu ifadeleri kullanır. Amerika'nın siyahi ezgilerinde büyük ve soylu bir müzik ekolü oluşturmak için gereken her şeyi buluyorum. Dvorak, siyahi ezgiler ve yerli Amerikan müziği olarak adlandırdığı kaynaklardan yola çıkarak pentatonik diziyi eserlerine dahil eder. Yeni Dünya'dan senfonisinin bazı bölümlerinde ve Amerikan Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'nün her bir bölümünün başlangıcında bu ezgilere rastlamak olasıdır. Ertesi yıl Burley, aslen Pensilvanyalı olan Stephen Foster'ın klasikleşmiş eseri Old Folks at Home'un Dvorak tarafından yapılan düzenlemesinde solist olarak yer alır. 1896'da mezun olur ve daha sonra konservatuvarın öğretim kadrosunda yer alır. Değerli müzikseverler, şimdi iki şarkısına daha kulak verelim Harry Burley'nin. Piyanoda Mihail Cordovan'a eşliğinde Regina McConnell seslendiriyor. Just You ve He Sent Me You.

Harry Burley'nin iki şarkısını piyanoda Mihail Cordovan'a eşliğinde Regina McCannell'dan dinlediniz. Just You ve He Sent Me You. 1890'ların sonlarında Burley, sanat şarkısı düzenlemelerini de yayımlamaya başlar. 1898 civarında kendi şarkılarını bestelemeye girişir ve 1910'ların sonlarına gelindiğinde Amerika'nın en tanınmış sanat şarkısı bestecilerinden biri haline gelir. 1910'ların başından itibaren Burley, New York'ta ofisleri bulunan İtalyan müzik yayın evi Ricordi bünyesinde müzik editörlüğü çalışmalarını da yürütür. Değerli müzikseverler, yine Regina McCannell'ın sesinden dinleyeceğiniz Harry Burley şarkıları şu başlıkları taşıyor: Adoration, Elysium ve Variety Star.

Harry Burley'nin üç şarkısını piyanoda Mihail Cordovan'a eşliğinde Regina McConnell'dan dinlediniz. Adoration, Elysium ve Variety Star. Harry Burley, 1916 ve 1917 yıllarında Deep River adlı Afro-Amerikan spiritüelinin çeşitli versiyonlarını yayımlar. Ses ve piyano için hazırladığı spiritüel düzenlemeleriyle kısa sürede tanınır. Burley'nin düzenlemeleri, spiritüellerin konser şarkıcıları arasında popüler bir tür haline gelmesine katkıda bulunur ve birkaç yıl içinde pek çok önemli şarkıcı Burley'nin düzenlemelerini seslendirmeye başlar. Burley'nin spiritüeller başta olmak üzere sanat şarkısı düzenlemeleri 1910'ların sonu ve 1920'lerde öyle gözdeleşir ki büyük şehirlerde konser veren yorumcuların neredeyse hiçbiri repertuarlarında bunlara yer vermeden sahneye çıkmaz hale gelir. Burley'nin özgün müzik üretiminin 200 ila 300 şarkı arasında değiştiği tahmin ediliyor.

Harry Burley'nin 3 şarkısını piyanoda Mihail Cordovan'la eşliğinde Regina McConnell'dan dinlediniz. The Dove and the Lily, Oh My Love ve Why Art Thou Not Near Me. Değerli müzikseverler, Harry Burley 1920'ler ve 1930'lar boyunca yayınlar, konferanslar ve yaptığı düzenlemeler aracılığıyla özellikle spiritüelleri tanıtmaya ve yaygınlaştırmaya devam eder. Bu türü ömrü boyunca savunması hem şarkıcılık kariyerinin hem de sanat şarkılarının önüne geçer. Sağlık sorunları nedeniyle 1946'da emekliye ayrılır. Oğlu onu Connecticut'ta bir huzur evine yerleştirir ve Harry Burley 12 Eylül 1949'da 82 yaşındayken burada kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybeder. Değerli müzikseverler, Harry Burley'nin 3 şarkı

şarkısını daha dinleyerek bitireceğiz bugün programımızı. Piyanoda Mihail Cordovan'a eşliğinde Regina McConnell seslendiriyor. All Love of a Day, Carry Me Back to the Pinewood ve Now Sleeps the Crimson Petal.

Harry Burley'in 3 şarkısını dinlediniz. All Out of a Day, Carry Me Back to the Pinewood ve Now Sleeps the Crimson Battle. 1995 tarihli Art Songs of Harry Burley adlı albümdeki Burley şarkılarını piyanoda Mihail Cordovan'a eşliğinde Regina McConnell seslendirmişti. Değerli müzikseverler, Amerikan sanat şarkılarının gelişiminde önemli rol oynayan siyahi bestecilerden Harry Burley'e ayırdığımız programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta aynı gün ve saatte yine Amerika'ya uzanacağız siyahi bestecilerle. O gün tekrar buluşmak umuduyla. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

Yüzyıllar boyu insan sesi. Hazırlayan ve sunan Işıl Pınar İndelen.

Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues.

0: Müziğin Portresi.
1: Sevgili Radyo 3 dinleyicileri, Remzi Buharalı'nın hazırladığı Müziğin Portresi başlıyor.
2: İnsanlık tarihinin en güçlü anlatıları sözcüklerle değil, seslerle yazıldı. Yüzyılları aşan ezgiler, bestecilerin hayallerini, dönemlerin ruhunu ve insanın ortak duygularını günümüze taşıdı. Programımız aracılığıyla TRT Radyo 3'te notaların ardındaki hikayeleri keşfedeceğimiz, müziğin zamana bıraktığı izleri birlikte süreceğimiz özel bir yolculuk, Müziğin Portresi programımız aracılığıyla ve teknik yönetmenim Tamer Yılmaz ile başlıyor. Önümüzdeki dakikalarda klasik müziğin seçkin eserleri, bestecileri ve unutulmaz yorumları sizlerle olacak ve hepiniz programımıza hoş geldiniz. İlk eserimiz Luigi Boccherini'ye ait. Luigi Boccherini klasik dönemin özgün bestecilerinden biri. Özellikle oda müziği alanındaki eserleriyle tanınmakta. Kendisi usta bir violonselci olduğu için yaylı çalgılar için yazdığı eserler de viyolon

violonselin rolünü alışılmışın ötesine taşımış. Yaşamın büyük bölümünü İspanya'da geçiren Boccherini'nin müziğinde İspanyol halk müziğinin ritimleri ve renkleri de hissedilmekte. En ünlü eserlerinden biri olan String Quartet La Minör, Opus 25 numara 6, özellikle son bölümüyle dünya çapında tanınan bir eser. Eser iki keman, viola ve iki violonsel için yazılmış. Boccherini'nin tercih ettiği özgün yaylı beşli bir formasyonda bu eser. İlk bölüm Allegro non molto tempoda. Hafif melankolik bir atmosferde başlayan eser, klasik dönemin dengeli yapısını korurken duygusal derinliğiyle dikkat çekiyor. Temalar çalgılar arasında son derece usta biçimde paylaşılmış. Şimdi bu bölümü Europa Galante seslendiriyor, dinliyoruz.

Luigi Boccherini'nin Opus 25 6 numaralı La Minör String Quintet eserinin ikinci bölümü Menuetto Tempo'da yazılmış. Geleneksel saray dansı karakterindeki bu menüetin orta bölümünde yer alan trio daha yumuşak ve lirik bir karakter içeriyor. Şimdi bu bölümde bir kez daha Europa Galante'ye kulak veriyoruz.

Luigi Boccherini'nin Opus 25 6 numaralı La Minör String Quintet eserinin 3. bölümü Largo Cantabile başlıklı. Bu bölüm daha şarkısal ve samimi bir bölüm. Çalgılar arasındaki diyaloglar ön plana çıkmakta. Dinleyiciye adeta bir oda müziği sohbeti hissi veren bu bölümü bir kez daha Europa Galante'den dinliyoruz.

Eserin en ünlü bölümü şimdi dinleyeceğimiz son bölümü. İspanyol halk dansı olan fandango'nun enerjisini ve ritmik canlılığını yansıtıyor parça. Kastanyet etkilerini çağrıştıran ritimler ve gitarı anımsatan eşlik figürleri duyulan bölüm, ilerledikçe coşkunun giderek arttığı ve eserin daha parlak bir sonla tamamlandığını ifade ediyor. Luigi Boccherini'nin Opus 25 6 numaralı La Minör String Quintet eserinin final Allegro Giusto başlıklı son bölümünü Europa Galante'den dinliyoruz.

Luigi Boccherini tarafından bestelenen Opus 25 1 numaralı Re minör string quintet, bestecinin olgunluk dönemine ait en etkileyici yaylı beşlilerden biri. Boccherini'nin eserlerinde sıkça görülen şarkısallık ve ince duygusal anlatım bu yapıtın her bölümünde hissedilmekte. Boccherini'nin yaylı beşli anlayışı klasik dönemin diğer bestecilerinden ayrılır. Kendisi bir biyolonsel virtüözü olduğu için standart yaylı dörtlüye ikinci bir biyolonsel ekleyerek daha sıcak ve derin bir tını dünyası yaratmış. Bu eserde de iki keman biyola ve iki biyolonsel için yazılmış. Şimdi bu eserin Larghetto tempodaki ilk bölümünü dinleyelim. Bu bölüm dramatik ve ciddi bir atmosferle açılıyor. İlk bölümde Boccherini yoğun kontrastlar ve duygusal melodiler arasında ustaca bir denge kurmakta. Temalar sürekli gelişirken zaman zaman içe dönük, zaman zaman ise hareketli ve tutkuludur. Violonseller yalnızca eşlik eden çalgılar değil, müzikal anlatımın aktif katılımcıları olmakta. Bu parçada ve Eropa Galante seslendiriyor, dinliyoruz.

İkinci bölüm için eserin duygusal merkezi denilebilir. Şarkı söyler gibi akan uzun melodiler Boccherini'nin İtalyan operasından etkilenmiş lirik üslubunu

Klasik dönemin geleneksel dans formu olan menuet, bu eserde alışılmış saray zarafetinin yanında hafif bir gölge ve ciddiyet taşır. Re minör karakteri nedeniyle dansın içinde gizli bir hüzün hissedilir. Trio bölümü ise daha aydınlık bir pencere açarak kısa süreli bir rahatlama sağlar. Europa Galante'den tekrar dinliyoruz.

Luigi Boccherini tarafından bestelenen Opus 25 1 numaralı Re minör string quintet'in final bölümü enerjik ve canlı. İlk bölümlerdeki dramatik gerilim burada hareketli ritimler ve çevik melodilerle çözülmekte. Boccherini'nin kontrpuan bilgisi ve çalgısal ustalığı özellikle bu bölümde dikkat çekiyor. Beş çalgı birbirine üstünlük kurmadan ortak bir anlatı oluşturuyor. Rondo Allegretto tempodaki bu bölümde Europa Galante bir kez daha sizlerle.

Viola d'amor ve lute enstrümanları için konçerto Antonio Vivaldi'nin en özgün konçertolarından birisi. Eser günümüzde nadiren kullanılan iki zarif çalgıyı bir araya getirmiş. Viola d'amor, keman ailesinden genellikle sempatik telleri sayesinde yumuşak ve gizemli bir tınıya sahip çalgı. Lute, ut ailesinden gelen Avrupa Rönesans ve Barok dönemlerinin önemli telli çalgısı. Vivaldi bu iki enstrümanın farklı karakterlerini ustaca birleştirmiş. Viola d'amor'un sıcak ve şarkı söyleyen sesiyle

Ve Lüt'un zarif ve şiirsel dokunuşları adeta bir diyalog kurmakta. Şimdi yer vereceğimiz Allegro tempodaki birinci bölüm karanlık ve enerjik bir karakter taşıyor. Orkestranın güçlü girişinin ardından solistler temaları devralmakta. Viola d'Amore daha şarkısal çizgiler sunarken Lüt ince süslemelerle eşlik ediyor. Ve bu bölümde Viola d'Amore'da Rachel Barton Pin, Lüt'e de Hopkins Smith yer alırken eseri Ars Antik seslendiriyor.

Antonio Vivaldi'nin Viola d'Amor ve Lüt için yazdığı konçertonun ikinci bölümü largo tempoda. Eserin en etkileyici bölümüdür bu bölüm. Yavaş tempoda ilerleyen müzik derin bir iç huzur hissi yaratıyor. Lüt'un narin arpejleri üzerine Viola d'Amor uzun ve duygulu melodiler seslendiriyor. Viola d'Amor ve Lüt için konçertonun ikinci bölümü Ars Antik seslendiriyor, dinliyoruz.

Antonio Vivaldi'nin Viola d'Amor ve Lüt için konçertosunun final bölümü canlı ve dans ritimlerine yakın bir karakter taşımakta. Solistler arasında karşılıklı soru-cevaplar duyulmakta. Teknik gösterişten çok müzikal sohbet ön plana çıktığı bu bölümü Viola d'Amor'da Rachel Barton Pin, Lüt'te Hopkins Smith yer alırken eseri bir kez daha Ars Antique seslendiriyor.

0: Değerli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz ile huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Gelecek hafta yine aynı gün ve saatte sizlerle buluşabilmek ümitlerimizle. Hoşça kalın.
1: Sevgili TRT Radyo 3 dinleyicileri, Remzi Buharalı'nın hazırladığı Müziğin Portresi sona erdi.
2: Müziğin Portresi.

Sevgili dinleyiciler, İstanbul Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz sizlere. Ferruccio Busoni'nin Doktor Faust operasını açıklamalı olarak tanıtmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Doktor Faust, 1866-1924 yılları arasında yaşamış olan Ferruccio Busoni'nin ünlü Faust efsanesine dayanan operasıdır. Almanca librettoyu da besteci kendisi yazmıştır. Busoni, başyapıtı olarak tasarladığı opera üzerinde 1916 ile 1924 yılları arasında çalıştı ancak yine de bitiremedi. Daha sonra öğrencisi Philip Jana eseri tamamladı. Daha yakın zamanlarda 1982'de Anthony Beaumont'da daha önce kayıp olduğu düşünülen Busoni'nin eskizlerini kullanarak

Sevgili dinleyiciler, internet ansiklopedisi Wikipedia'daki bilgilere göre Dr. Faust, Philip Yanagh'ın tamamladığı versiyon kullanılarak 21 Mayıs 1925'te Dresden'de dünya premierini yaptı. Sonraki birkaç yıl içinde opera 1925'te Dortmund, Duisburg, Weimar ve Hannover'de, 1926'da Hannover ve Wiesbaden'de, 1927'de Stuttgart, Dortmund, Hannover, Köln, Leipzig, Hamburg ve Frankfurt dahil olmak üzere Almanya'nın birçok opera evinde sahnelendi. Opera nihayet 27 Ekim 1927'de Berlin'e ulaştı. Eser Haziran 1928'de Hannover'de tekrar sahnelendi. Almanya dışında ilk kez Prag'da sahnelendi. İngiltere'deki ilk gösterimi 17 Mart 1937'de Londra'da bir konser versiyonuyla gerçekleşti. Opera burada Edward Dent tarafından hazırlanan İngilizce çeviriyle seslendirildi. 13 Kasım 1959'da ikinci bir konser versiyonu yine Londra'da sanatseverlerle buluştu. İngiltere'deki konser değil de sahne premieri ancak 25 Nisan 1986'da Londra'da gerçekleşebildi.

hazırlanan yeni sonu kullanıldı. Opera İtalya premierini 28 Mayıs 1942'de Fiorentino'da yaptı. Aynı salonda 1964'te bir kez daha sahnelendi. Milano'daki ünlü La Scala operayı ilk kez 16 Mart 1960'ta sahneledi. Doktor Faust'un Fransa'daki ilk gösterimi 19 Haziran 1963'te Paris'te gerçekleşti. 1 Aralık 1964'te Amerikan Opera Topluluğu tarafından Carnegie Hall'da konser formatında Amerika Birleşik Devletleri premieri yapıldı. Eserin bu ülkedeki ilk sahne performansı 25 Ocak 1974'te Nevada Opera Şirketi tarafından gerçekleştirildi. Opera, Ted ve Dina Pufford tarafından yapılan İngilizce çeviriyle sunuldu. Doktor Faust en sık sahnelenen operalardan biri olmasa da son 25 yılda birçok kez izleyiciyle buluştu. Bunları hızlıca şöyle özetleyebiliriz. Graz, Avusturya 1965, Bologna, İtalya 1985, Paris, Fransa 1989, Milano, İtalya 1989, New York City, Amerika Birleşik Devletleri 1992 ve 2001, Salzburg, Avusturya 1999, San Francisco, Amerika Birleşik Devletleri 2004, Berlin, Almanya 2006 ve 2008. Operanın 2006 yılında Zürih Operası'ndaki performansı canlı olarak filme alındı ve DVD olarak yayınlandı. Operada rol alan sanatçılar şöyle: Doktor Faust, Dietrich Fischer-Dieskau, bariton; Wagner, Rektör Magnificus, tören yöneticisi; Karl Christian Kohn, bas; Mephistopheles, William Cochran, tenor; Parmadükü, Anton de Ridder, lirik tenor; Parma Düşesi, Hildegard Hilbret, soprano; kızın erkek kardeşi, asker, doğa bilimci; Franz Grundheber, bariton; Mir Teğmen, Manfred Schmidt, tenor; teolog Hans Sotin, bas; hukuk öğrencisi Marius Rindsler, bariton; koro, kilise saray mensupları, ruhani sesler, askerler, din öğrencileri, avcılar, köylüler, dansçılar; koro ve orkestra, Baviera Radyo Tiyatrosu ve Senfoni Orkestrası, orkestra şefi Ferdinand Lindner. Biz operanın 1970 yılında Almanya'da yapılan kaydını seçtik.

Önce geçtiğimiz haftayı bir anımsayalım. Şair, perdenin önünde seyircilere hitap ederek Merlin ve Don Juan'ı konu olarak seçme fikrinden neden vazgeçip Faust'u tercih ettiğini açıklar. Bu sözlü giriş, oyunun kukla tiyatrosundaki kökenlerini vurgular. Ama pek çok sahnelemede bu bölüm atlanır. Birinci giriş. Orta Çağ'da Almanya'nın Wittenberg şehri. Faust, üniversitenin rektörü Magnificus'tur. Laboratuvarında bir deney üzerinde çalışırken öğrencisi Wagner, Krakow'dan gelen ve Faust'a kara büyü üzerine bir kitap olan Astarte büyüsünün anahtarını verecek 3 öğrenciden söz eder. Faust çok heyecanlanır ve yakında sahip olacağı gücü düşünür. Öğrenciler sahneye gelir ve bu kitabın özellikle onun için olduğunu söylerler. Faust karşılığında ne vermesi gerekir?

gerektiğini sorduğunda sadece sonra derler. Ardından Faust onları tekrar görüp görmeyeceğini sorar. Öğrenciler belki diye yanıt verirler ve ayrılırlar. Wagner tekrar ortaya çıkar ve Faust ona herhangi birilerini görüp görmediğini sorar. Wagner öğretmenine kimseyi görmediğini söyler. Faust bu ziyaretçilerin görünmeyen doğaüstü varlıklar olduğu sonucuna varır. İkinci giriş. Aynı akşamın gece yarısı. Faust kitabı açar ve içindeki talimatları izler. Yere bir daire çizer, içine girer ve Lucifer'i çağırır. Odanın etrafında soluk bir ışık belirir ve ardından görünmeyen sesler duyulur. Faust vasiyeti olarak emrine amade ruhlar ister. Lucifer'in hizmetkarı olan 5 alev ortaya çıkıverir ancak Faust onlardan etkilenmez. 6. alev ve ses olarak Mephistopheles görünür ve insanın düşünceleri kadar hızlıyım der. Faust daha sonra Mephistopheles'i hizmetkarı olarak kabul eder. Tüm dileklerinin yerine getirilmesini, tüm bilgiye ve deha gücüne sahip olmayı talep eder. Mephistopheles ise karşılığında Faust'un ölümünden sonra kendisine hizmet etmesi gerektiğini söyler. Faust bunu başta reddeder. Mephistopheles, Faust'a alacaklılarının ve düşmanlarının kapıda olduğunu hatırlatır. Faust'un onayıyla Mephistopheles onların ölmesine neden olur. Ardından Paskalya sabahı Faust kanla anlaşmayı imzalar ve vasiyetine ne olduğunu merak eder. Ruhunu kaybettiğini öğrenince bayılır. Mephistopheles ise elindeki sözleşmenin sevinci içindedir. Şimdi de kaldığımız yerden devam edelim.

Ihr

Intermezzo. Faust, genç kız Griten'i baştan çıkarmıştır. Mephistopheles, bir şapelde kız kardeşinin namusunu lekeleyeni bulup cezalandırmak için dua eden kızın erkek kardeşini işaret eder. Faust onu öldürmek ister ancak kendi elleriyle öldürmeyi seçmez. Mephistopheles bir keşiş kılığına girer ve Faust'a askerin itirafını birlikte dinlemeyi teklif eder. Bu arada Mephistopheles tarafından gizlice yönlendirilen askerler içeri girer ve o askerin komutanlarını öldürdüğünü iddia ederek askeri öldürürler. Askerin ölümü Faust'un vicdanını rahatsız eder.

tören yöneticisi ünlü sihirbaz Doktor Faust'u konuk olarak takdim eder. Faust, habercisi kılığındaki Mefistofeles'le birlikte içeri girer. Düşes, Faust'a hayran kalır. Dük, cehennem onu buraya gönderdi diye düşünür. Faust, sihir gösterilerini yapabilmek için ortamı geceye çevirir. İlk olarak düşesin isteği üzerine sırasıyla Faust'a ve düşese benzeyen Kral Süleyman ve Kraliçe Belkıs'ın görüntüsünü gösterir. İkinci olarak Samson ve Delilah'yı gösterir. Üçüncü olarak vaftizci Yahya ve Salome'yi gösterir. Efsaneye uygun şekilde cellat vaftizci Yahya'yı tehdit edince düşes bağırarak vaftizci Yahya'nın kurtarılması gerektiğini söyler. Faust düşesten kendisiyle kaçmasını ister. Düşes tereddüt içindedir ama isteklidir de. Dük sihir gösterisinin sona erdiğini ilan eder ve akşam yemeğini duyurur. Mefistofeles yiyeceklerin zehirli olduğunu söyleyerek Faust'u uyarır. Düşes Faust'a onunla birlikte gideceğini söylemek için geri döner. Mefistofeles bu kez saray papazı kılığına girerek Dük'e Faust ve Düşes'in peşine düşmemesini tavsiye eder. Bunun yerine Dük'e kendisini savaş açmakla tehdit eden Ferrara Dükü'nün kız kardeşiyle evlenmesini önerir.

Bu haftalık bu kadar sevgili dinleyiciler. Haftaya Ferruccio Busoni'nin Doktor Faust operasını tanıtmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizler programı hazırlayan Ali Kızan ve sunan Demet Akat saygıyla ayrılıyoruz sizlerden. Hoşça kalın.

Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

Kelimelerden notalara, yazarlardan bestecilere, fikirlerden melodilere. Zamanın ve mekanın sınırlarından azade, çağrışımlarla dolu bir saat. Hande Taban Erdöl'ün hazırladığı ve sunduğu Kitaplığımdaki Müzik her pazartesi saat 16'da TRT Radyo 3'te.

Piyano edebiyatının seçilmiş eserlerini klasik müzikseverlere sunmak üzere Piyano Forte her pazartesi saat 9'da TRT Radyo 3'te.

0: Devri Alem.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, değerli radyo dostları, TRT İstanbul Radyosu yapımı Devri Alem programına hoş geldiniz. Yaklaşık bir saat sürecek dünya müzik turumuzda mikrofonda ben Tolga Murtezaoğlu sizlere eşlik edeceğim. Bu hafta Devri Alem'de Meksika'dayız. 1980'lerin sonunda Meksika'nın başkenti Meksiko'da kurulan El Aragani Compañía grubunu dinleyeceğiz. Luis Alvarez grubu kuran sanatçı namı diğer El Aragan. İşte grubun ismi de buradan geliyor. El Aragani Compañía. Rock Urbano tarzı bir parça olan Purgante de Amor'la Devri Alem'e başladık bile.

Bu kez 80'lerin başına gidiyoruz, Isis grubunu dinleyeceğiz. Gitar ve vokalde Jesus Eduardo, vokalde Fabiola, davulda ise Hiloin. Isis grubu seslendiriyor, Pequeña y Frail.

Meksika'nın Tlalnepantla ilçesinde kurulan ve 1992 yılında ilk konserini veren La Tia de la Muchachas grubunu dinleyeceğiz şimdi. 33 yıl öncesine gidiyoruz. 1993 yılında Temmuz ayında kaydedilen bir parça. Adios Mundo Cruel.

Rock Urbano gruplarından çifte kimlik anlamındaki Doble Identidad seslendiriyor. Geçmişin peşini bırakmayan pişmanlıklar üzerine bir balat. Dünün hayaletleri anlamında. Fantasmas de la Haya.

2021 yılından bir kayıt. Ara ara kemanın da katıldığı Los Gestos de la Doña grubu seslendiriyor. Casi siempre estoy pensando en ti.

Devir alemi şimdi bir cover parçayla devam ediyoruz. İngiliz rock grubu Status Quo'nun 1999 yılı kaydı 20 Wild Horses parçasını yoksul mahalle anlamındaki Barrio Pobre seslendiriyor Meksika'dan. Toda la Noche.

1987 yılında Jose Antonio Lira Blues Boy grubunu kurdu. Sanatçı biraz sonra dinleyeceğimiz Lira'nın Roll grubunun da kurucusu. Blues Boy seslendiriyor kaybeden anımdaki parçalarını. El Perdedor.

1992 yılında yine Meksika'da Serafin Espinal önderliğinde Samsam grubu kuruldu. 1984 yılında San Juanico'da bir gaz patlama faciası olmuştu. İşte bu faciayla beraber bir ayrılığı iç içe anlatan bir parça. Anda Borracho Pancho. Radyolarınızda.

Blues Boys grubuyla dinlediğimiz Antonio Lira 1991 yılında Lira'nın Lor grubunu da kurmuştu. Şimdi Lira'nın rolü dinliyoruz. Maria.

Tlaxcala'nın Ixtenco köyünden Tex Tex, diğer ismiyle Los Muñecos yani Kuklalar isimli grubu dinleyeceğiz şimdi. Muika kardeşlerin 1985'te kurduğu bir üçlü. Tex Tex seslendiriyor. 1987 yılındayız. Un toque Maiko.

Yine 1987 yılında Ekatepec'te Juan Hermanes y su banda The Blues grubu kuruldu. Dijital platformlarda 10 milyondan fazla kez tüm dünyada dinlenen Juan Hernandez y su banda The Blues grubunu dinliyoruz şimdi. Poeta de Lingun Lugar.

Tam 20 sene önce, 2006 yazında Gabriel Tejada tarafından Perro Callejero grubu kuruldu. Yine Meksika'da. Meksika'da şehir içi ulaşımda küçük minibüsler kullanılıyor ki bunlara da mikro diyorlar. Bu mikrolarda çalan ve çoğu zaman da daha eski başka bir gruba ait olduğu düşünülen bir parçayı dinleyeceğiz şimdi. Perro Callejero grubundan. Yo Quiero Ser.

1991 yılında Quetzaltecatl İskaye çıkışlı Inter Puesto grubunu dinleyeceğiz şimdi. Vokalde El Burrito lakabıyla tanınan Miguel Angel Martin var. Sanatçı 1998'in son günü 31 Aralık'ta bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Grubu Inter Puesto seslendiriyor. Geri döneceğim anlamındaki parça Volvere radyolarımızda.

Ve kapanış parçamıza geldik. Meksika'dan başladığımız devir alemi yine Meksika'dan Rock Urbano gruplarından Conecte ile tamamlıyoruz. Hola, Como Estas bu hafta devir alemdeki kapanış parçamız.

0: TRT İstanbul Radyosu yapımı Bir Devre Alemin daha sonuna geldik. Yaklaşık bir saat süren dünya müzik turumuzda ki bu hafta Meksika'daydık. Mikrofonda ben Tolga Murtezaoğlu sizlere eşlik ettim. Umarım keyifli bir saat geçirmişsinizdir. Haftaya pazar günü saat 16'da TRT Radyo 3'te yeni bir Devre Alem'de tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.
1: Devre Alem.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Radyo 3.
2: Saat 17.
3: Haberler.
2: İyi günler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Terörsüz Türkiye hedefinde adım adım sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi yarın Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Teklif soruşturma ve kovuşturma süreçleriyle infaz süreçlerinde düzenlemeler getirecek. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek düzenlemeyle ağır suçlarda daha caydırıcı yaptırımların önünün açıldığını söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da attığımız bu adım daha güçlü bir Türkiye'nin temelini oluşturacak dedi. AK Parti siyaset sahnesinde çeyrek asrı geride bırakıyor. 25. kuruluş yıl dönümü 14 Ağustos Cuma günü Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenecek görkemli bir programla kutlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin gelecek 25 yıllık vizyonunu paylaşacağı o büyük buluşma için hazırlıklar hızlandı. Uğur Mumcu suikasti dosyası 33 yıl sonra yeniden incelemeye alındı. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının yürüttüğü çalışmada suikastın tüm yönleriyle aydınlatılması hedefleniyor. FETÖ bağlantısı olup olmadığının araştırılması da dosyanın önemli başlıkları arasında yer alıyor. 10 yıllık firarın ardından yakalanan ve tutuklanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin kaçışı ve örgüt bağlantılarını deşifre etmeye yönelik soruşturma sürüyor. FETÖ'cü teröristin saklanmasına yardım ettiği belirlenen ve gözaltına alınan ablası Ayşe Alanur Karatepe'nin Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri de sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın kurduğu

Amerika Birleşik Devletleri ile doğrudan görüşme olmadığı da bir kez daha vurgulandı. Müzakereler için zemin oluşturma çalışmaları sürüyor denildi. Washington'dansa İran'ın bizimle iyi ilişki kurmaya istekli olup olmadığını anlamaya çalışıyoruz açıklaması geldi. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş karşılıklı saldırılarla sürüyor. Rusya, Ukrayna'ya askeri amaçlı kullanılan limanları vurduğunu duyurdu. Ukrayna ise Rusya'daki iki petrol rafinerisiyle Karadeniz'deki Rus gemilerini hedef aldığını açıkladı. Ankara'da trafiğe açık alanlarda drift atanlara yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. 12 araç trafikten men edildi, 2 milyon 78 bin lira ceza kesildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında ev hapsi kararı verildi. Üniversite hayali kuran adaylar için geri sayım başladı. Yükseköğretim Kurumları sınavı maratonunda tercih süreci yarın saat 23.59'da sona erecek. Adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. Uzmanlar adayların tercihlerini sisteme girdikten sonra onaylamayı unutmamaları konusunda uyarıyor. Milyonlarca memur adayının beklediği KPSS ön lisans başvuruları yarın saat 23.59'da sona erecek. Adaylar işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi veya e-devlet üzerinden tamamlayabiliyor. Sınav 4 Ekim'de olacak, sonuçlar 30 Ekim'de ilan edilecek. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili Radyo 3 dinleyenleri. İstanbul Radyosu stüdyolarından hepinize güzel bir gün dileyerek programımıza başlıyoruz. Bu haftaki rock efsanelerinin konuğu, rock dünyasının 64 yıllık yaşayan efsanesi, ünlü İngiliz topluluk The Rolling Stones. Grubun 10 Temmuz 2026 tarihli 25. ve son stüdyo çalışması Foreign Tongues albümünden seçtiklerimizi süremiz el verdiğince getireceğiz radyolarınıza. 1950 yılından beri hem çocukluk hem de okul arkadaşı olan ve aynı zamanda Chuck Berry, Muddy Waters, Little Richard, Howlin' Wolf, Bo Diddley plaklarını dinleyerek büyüyen Mick Jagger ve Keith Richards birlikte müzik yapmaya da 1961 yılında başlar. Arkadaşları Dick Taylor'la birlikte kurdukları ilk gruplarına The Blues Boys adını veren üçlüyü ilk keşfeden de ilk kayıtlarını gönderdikleri Türk asıllı müzisyen Alexis Corner olur. Kısa bir süre birlikte çalıştıkları Alexis Corner'ın topluluğundan ayrılan iki üye, slide gitarist Brian Jones ve klavyeci Ian Stewart'ın kurduğu yeni gruba katılan Mick Jagger, Keith Richards ve Dick Taylor, ilk provalarını yaptıklarında takvimler 1962 yılı Mayıs ayını göstermektedir. Henüz bir adı olmayan grubun lideri konumundaki Brian Jones, caz dergisi Jazz News'la yaptığı bir telefon görüşmesinde bu yeni grubun adı sorulduğunda gözü yerdeki Muddy Waters plağına takılır ve plaktaki şarkılardan birinin adını verir telefonla görüştüğü gazeteciye. Rolling Stone. Bill Wyman'ın ardından 1963 yılında davulcu Charlie Watts'ın katılımıyla ideal kadrosuna ulaşan beşli, henüz dünyanın en büyük rock'n'roll topluluğunu oluşturduklarının farkında bile değildir. 250 milyon adeti geçen albüm satışıyla tüm zamanların en çok satan dördüncü topluluğu olan The Rolling Stones, en iyi 100 sanatçı sıralamasında dördüncü.

ve tüm zamanların en büyük sanatçıları listesinde de ikinci sırada yer alan gerçek bir rock efsanesidir. Bugün stüdyomuza getirdiğimiz Foreign Tongues, The Rolling Stones'un 10 Temmuz 2026 tarihli 25. ve son stüdyo çalışması. 2019-2026 yılları arasında Los Angeles'taki Hanson ve Londra'daki Metropolis stüdyolarında kaydedilen albümün yapımcılığını da Andrew Watt üstlenmiş. 2023 tarihli bir önceki Stones çalışması Hackney Diamonds albümünün kayıtları sırasında banda alınan ve aralarında 2021 yılında yaşama veda eden efsane davulcu Charlie Watts'ın son stüdyo kayıtlarının da yer aldığı birkaç şarkının yanı sıra tümüyle yepyeni bestelerden oluşan Foreign Tongues albümü 10 Temmuz 2026'da müzikseverlere sunuldu. Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood'dan oluşan The Rolling Stones üçlüsüne bu albümde bazı parçalarda aralarında Paul McCartney, Steve Winwood gibi efsanelerin de yer aldığı konuk müzisyenler de eşlik etmiş. Programımızın hazırlığı sırasında birçok ülkenin listelerinde bir numara olan albümden sizlere daha çok örnek dinletebilmek adına sözlerimize ara verip hemen müziğe geçiyor ve açılış parçasıyla rock efsanelerini başlatıyoruz. TRT Radyo 3'tesiniz, The Rolling Stones sizlerle. Rough and Twisted.

Rough and Twisted. The Rolling Stones grubunun 10 Temmuz 2026 tarihli 25. stüdyo çalışmasının açılışında yer alan bu şarkı, aynı zamanda albümün 11 Nisan'da 1000 adetle sınırlı sayıda 45'lik plak olarak basılan ve daha sonra 5 Mayıs'ta yayınlanan ikinci 45'liği ve videosuydu. Foreign Tongues albümü, ard arda sunacağımız Mick Jagger, Keith Richards ortak bestesi iki çalışmayla dönmeye devam ediyor. Önce yine 5 Mayıs'ta video olarak yayınlanan albümün ilk 45'liği In the Stars ve hemen ardından Charlie Watts'ın davulda yer aldığı tek parça Hit Me in the Head. The Rolling Stones 7 dakika boyunca sizlerle.

Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için anımsatalım. TRT Radyo 3'te Rock Efsanelerindesiniz. Bu haftaki konuğumuz rock dünyasının en büyüklerinden. Rock'n'roll müziğin ulu çınarı, yaşayan efsane, ünlü İngiliz topluluk The Rolling Stones. Bu yıl kuruluşunun 64. yıl dönümünü kutlayan grubu, 2026 tarihli 25. ve son stüdyo çalışması Foreign Tongues albümünden seçtiklerimizle getiriyoruz radyolarınıza. 3 Stones üyesi Mick Jagger, Keith Richards ve Ronnie Wood'un yüzlerinin tek bir yüz gibi gösterildiği dikkat çeken kapak tasarımı, Amerikalı ressam Nathaniel Merriquin'in eseri olan Foreign Tongues albümü, 10 Temmuz 2026'da CD, çift plak ve sayısal yükleme standart baskılarının yanı sıra kısa sürede tükenen farklı kopyalarıyla da yayınlandı. Albümden yine iki şarkıyı ard arda getiriyoruz radyolarınıza. Önce vokalde Keith Richards'ın Mick Jagger'la birlikte seslendireceği Some of Us ve hemen ardından Never Wanna Lose You. The Rolling Stones 8 dakika boyunca sizlerle.

Vokal, elektro gitar, armonika ve geri vokallerde Mick Jagger. Elektro gitar, akustik gitar, piyano, vokal ve geri vokallerde Keith Richards. Elektro gitar, bas gitar ve geri vokallerde Ronnie Wood ve bir parçada davulda Charlie Watts'tan oluşan efsane The Rolling Stones grubu bizlerle sevgili Radyo 3 dinleyenleri. Charlie Watts'ın ardından 3 kişi kalan bu efsane kadroya 10 Temmuz 2026 tarihli Foreign Tongues albümündeki bazı parçalarda bakınız hangi ünlü isimler eşlik etmiş. Bas gitarda efsane Sir Paul McCartney, tuşlu çalgılarda bir diğer efsane Steve Winwood, vurmalı çalgılarda Red Hot Chili Peppers grubunun davulcusu Chad Smith, elektro gitar, synthesizer ve geri vokallerde The Cure grubunun şarkıcısı Robert Smith, orgda Benjamin Tench, saksafonlarda James King, trompet ve flügelhorn'da Ron Blake. Ayrıca son yıllardaki Rolling Stones konserleri ve albümlerinin vazgeçilmez, değişmez üç ismi. Davulcu Steve Jordan, basçı Darryl Jones ve tuşlu çalgılarda Matt Clifford da albümde yer alan diğer isimler. TRT Radyo 3'te rock efsanelerindesiniz. Foreign Tongues albümü dönmeye devam ediyor. Sıradaki parça Rolling Stones'un Amerika'ya aşk şarkısı olarak nitelendirilen bir country ağıtı. Ringing Hollow.

Rock dünyasının ulu çınarı 64 yıllık yaşayan efsane The Rolling Stones grubuyla birlikteliğimiz sürüyor sevgili dinleyenler. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok sevilen bu efsane topluluk bundan 28 yıl önce Bridge to Babylon turnesi kapsamında ilk kez geldiği ülkemizde 19 Eylül 1998 Cumartesi akşamı İstanbul Ali Sami Yen Stadı'nda yaklaşık 40 bin kişiye unutulmaz bir konser vermişti. Tam iki günde hazırlanabilen muhteşem dev sahnesi, saha ortasındaki daha küçük B sahnesi ve ona ulaşabilen hareketli asma köprüsüyle gerçekten unutulmaz bir şölendi 1998 Rolling Stones İstanbul konseri. Biz yeniden grubun 25. stüdyo çalışması Foreign Tongues albümüne dönüyor ve birbirini izleyen iki parçayı ard arda getiriyoruz radyolarınıza. Önce 2 milyona yaklaşan satış başarısıyla 2007 tarihli unutulmaz Amy Winehouse şarkısı You Know I'm No Good ve ardından bas gitarda Sir Paul McCartney'in yer aldığı Covered in You. The Rolling Stones 9 dakika boyunca sizlerle.

Bu hafta da TRT Radyo 3'te bize ayrılan sürenin sonlarına yaklaştık sevgili dinleyenler. Kalan dakikalarımızda standart baskısında 14 şarkının yer aldığı ve toplam 62 dakika süren Foreign Tongues albümünden seçtiğimiz son çalışmayla veda ediyoruz sizlere. Rock efsanelerindesiniz. The Rolling Stones bugünlük son kez bizlerle. Back in Your Life.

Bugünkü rock efsanelerinde rock dünyasının 64 yıllık yaşayan efsanesi ünlü İngiliz topluluk The Rolling Stones bizlerleydi sevgili Radyo 3 dinleyenleri. Grubun yepyeni şarkılarından oluşan 10 Temmuz 2026 tarihli 25. ve son stüdyo çalışması Foreign Tongues albümünü süremiz el verdiğince getirdik radyolarınıza. Bir sonraki rock efsanelerinde yeniden buluşmak üzere tüm dinleyenlerimize müzik dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.

80'li yıllardan günümüze caz müziğinin çağdaş örneklerine yer verdiğimiz Başka Yollar TRT Radyo 3'te. Ziya Celaleroğlu'nun hazırladığı Başka Yollar her pazartesi saat 19'da TRT Radyo 3'te sizlerle.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: Ritme hükmedenler. Programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi.
1: Ritme hükmedenlere hoş geldiniz. Ünlü müzik dergisi Billboard'un birçok müzik dalındaki listeleri, albümler ve şarkılarla ilgili satışlar, radyo ve televizyonlardaki çalınma oranları ile birlikte bir potada eritilerek müzik pazarının önemli bir kalesi olan ABD'deki devinimi yansıtır. Bu listelerden biri de dans ve kulüp listeleridir. Soul, pop ve disco türlerindeki Whitney Houston, Jennifer Lopez, Rihanna, Lady Gaga, Beyoncé, Madonna gibi ünlü isimler bu listeye birçok şarkılarını sokmuşlardır. Örneğin Lady Gaga ve Whitney Houston'ın 13'er, Jennifer Lopez'in 14, Rihanna'nın 21, Madonna'nın 43 şarkısı dans ve kulüp listelerinde bir numaraya yükselmiştir. Bu mega starların arasında bir tanesi vardır ki disco müzik dalında 15 şarkıyla bu listelere en çok bir numara yerleştirmiş şarkıcıdır. Donna Summer, Billboard dans ve kulüp listelerinde 1978'den tam 35 yıl sonra 2013 yılında ikinci kez aynı şarkıyı bir numaraya yerleştiren tek şarkıcıdır. O şarkı aslında 1968 yılında Richard Harris tarafından yazılmış ve yorumlanmış, başarılı da olmuştur. Ama asıl başarısı tam 10 yıl sonra disco kraliçesinin imzasıyla gelmiştir. Yapımcı Giorgio Moroder'ın sihirli dokunuşuyla şarkı en iyi kadın vokal performansı dalında Grammy ödülüne uzanmıştır. MacArthur Park ve Donna Summer.

0: kendine özgü vokal tarzıyla caz ve soul müzikseverlerin kalbinde taht kurmuş bir sanatçıyı 12 Şubat 2017 tarihinde kaybettik. Bu eşsiz vokal performanslarını bizlere sunan şarkıcı Amerikalı caz müzisyeni Al Jarreau.
1: Programımızın
0: temposuna uygun bir parçasını seçtik. 80'lerin kuvvetli müzik akımlarına kendince tat veren 1984 çalışması olan Let's Pretend ve Al Jarreau.

Al Jero'dan sonra tarzımızı Acid Jazz kulvarına sokalım. Bu kulvarın en önemli gruplarından The Brand New Heavies'in 2006 albümünde yer alan bir parçamız var. Müzik dünyasındaki birçok sanatçı ve grup gibi albüm satışlarının yanı sıra kazançlarının önemli bir kısmını sahne performanslarından kazanan bu grup hala faal durumda. Brand New Heavies'in zaman içindeki önemli elemanlarından Andia Davenport'un gruba dönüşüyle beraber 2006 yılındaki Get Used To It albümü müzik marketlerdeki yerini aldı. Bu albümün en güzel parçalarından birini sizler için döndürmeye başlıyoruz. Love Is ve Acid Jazz denince akla ilk gelen gruplardan İngiliz The Brand

İngiliz funk jazz veya acid jazz grubu Jamiroquai 1992 yılında piyasaya sürdüğü ilk şarkı ile büyük bir plak firmasının dikkatini çekerek müzik hayatındaki en önemli adımı atmış oldu. Bu adım sonrası seslerini tüm dünyaya duyurdukları ilk parça savaş karşıtı sözleriyle Too Young To Die oldu. Lider üyesi J.K. süper spor arabaları olan ilgisini saklamasa da başarıya uzanan yolun çok uzun ve zorlu olduğunun altını çiziyor. Bir erkek moda dergisine verdiği röportajda sokaklarda evsiz geçirdiği günleri unutmadığını, merdiven altlarında, parklardaki banklarda uyuduğunu, sonraları pizza dağıtıcılığı yaptığını, bir oyuncak deposunda oyuncakların üzerinde kıvrılıp yattığını hiç unutmadığını belirtiyor ve nereden geldiğinizi asla unutmayacaksınız diye adeta bir ders veriyor. 2010 albümü Rock Dust Light Star'da bir parça dikkatimizi çekti. Bu şarkı konusunda dinleyenlerin bazıları bunun Jamiroquai'nin tarzının dışında bir şarkı olduğunu belirtirken diğer taraftaki dinleyiciler ise Jamiroquai ve funk müziğin güzel bir birleşim noktası olduğunu söylüyor. Bakalım siz hangi tarafta olacaksınız? Jamiroquai ve parçası Hurtin'.

Parçanın yapımcısı Ted Riley, kendi stüdyosunda çalışırken kaydettiği ve kendi çaldığı enstrüman ve ritimlerle oluşturduğu bu şarkıyı bir James Brown parçasının ruhunu taşıyor gibi gördüğünü belirtiyor ve parça Michael Jackson'ın 1991 Dangerous albümünde kendine yer buluyor. İnsanın içini kıpır kıpır kaynatan ritmiyle Can't Let Her Get Away, Jackson ailesinin en başarılı üyesi Michael Jackson'dan.

Ritmimizi düşürmeden Amerikalı kadın R&B grubu Destiny's Child'la devam edelim. Grubun en bilinen ve lider üyesi Beyoncé, kendi hakkında medyada yer alan haber ve eleştirilere bir cevap olarak bu şarkıyı yazmış. Medyada sanatçının kiloları ve kalın fiziksel yapısına eleştirel yazı ve yorumlar yapılması, şarkıcının bu tepkiyi göstermesi ve kendine güvenen, güzel bir kadın olmanın her şeyin üstesinden gelebileceğine olan inancını bu şarkıyla belirtmesinin nedeni olmuş. Ritim altyapısını ünlü Fleetwood Mac grubunun üyesi Stevie Nicks'in 1981 yılı şarkısı Edge of 17'den alan parçası Bootylicious ve Destiny's Child.

Şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı seslendiren grup, 3 siyahi genç kız tarafından 1996 yılında kurulmuş olan 702. 1996-2009 arası 5 albümle müzik piyasasında var olan bu vokal grubu, adını kurulduğu şehir olan Amerika Birleşik Devletleri'nin kumarhaneleri ve renkli şovlarıyla ünlü Las Vegas'ın telefon kodu olan 702'den alıyor. Bizim seçtiğimiz şarkıları ise ticari olarak en başarılı olan ve kendi adlarını taşıyan 702 albümünden Where My Girls At ve 702.

Pop müzik yayını yapan radyolarda ilk yayınlanan rap parçası. 1 milyonun üstünde satış rakamına ulaşarak platin plak ödülü kazanan ilk rap şarkısı. Bir rock grubu olan Van Halen'ın Jamie's Crying parçasından alıntılar taşıyan ve bir rock grubunun şarkısıyla desteklenen ilk rap şarkısı. Bu kadar başarılı bir performansın yanı sıra şarkının videosu Robert Palmer'ın Addicted to Love adlı şarkısının videosunun düşük bir bütçeyle yapılmış bir kopyası olmaktan öteye gidememiş. Rap müziğin geniş kitlelere yayılması önce olan parçalardan biri olan Wild Thing ve Tone Lock.

Ja Rule ve Ashanti'den dinleyeceğimiz bir şarkıyla devam ediyoruz. Başta kendisi solo seslendirmek istediği bu şarkıda rap yıldızı Ja Rule, yapımcının ısrarı üzerine R&B şarkıcısı Ashanti ile birlikte seslendirmeye ikna olmuş. Ja Rule, sert mizaçlı bir müzik tarzına sahip olmasından dolayı bu şarkı için parçanın tınıları ve her nota yüzünüze adeta çarpacak

diye iddialı bir açıklama yapmış. En büyük hip hop plak grubu olan Def Jam'in en çok satış yapan şarkısı olarak da not düşülmüş. Ja Rule ve Ashanti'den Always On Time.

kendi sosyal medya video kanalını 10 yaşında kurarak birçok ünlü sanatçının şarkılarını seslendirip kariyerinde patlama yapan, 2016 yılının başında R&B listelerinde bir numaraya kadar yükselen Alessia Cara ve parçası Here. I'm

70'lerin başından bugünlere kadar faaliyetlerini sürdüren, onlarca stüdyo albümünü piyasaya süren, birçok canlı performansta izleyicileri vokalleriyle büyüleyen Amerikalı vokal grubu The Manhattan Transfer'le devam ediyoruz. Türk asıllı Amerikalı prodüktör ve plak şirketi sahibi Ahmet Ertegün'ün kurduğu Atlantic grubu bünyesinde piyasaya çıkan ilk albümleri grubun müzik kariyerindeki ikinci albümü. Bu albümde sonraki çalışmalarında büyük etkisi olan birçok şarkı bulunuyor. Bu parçalar en beğenilmiş şarkılarının toplandığı albümlerinin neredeyse hepsinde yer almış 6 şarkı. Nedenli başarılı bir vokal grubu olduğunu sergiledikleri sizler için seçtiğimiz şarkı Operator ve The Manhattan Transfer.

Şimdi dümeni deniz kıyısına ve hatta plaja doğru kıralım. Müziğimiz biraz daha caz ağırlıklı ama bir o kadar da yumuşacık vokalleriyle usta bir caz şarkıcısı ve şarkı yazarını sahilde yanımıza getiriyor. Albümün adı Barefoot on the Beach, yani plajda çıplak ayak. Altındaki imza ise Amerikalı caz müzisyeni Michael Franks. Yer alan müzisyen kadrosunda ise kimler yok ki? Michael Brecker, Bob James, Randy Brecker, Steve Gadd bunlardan sadece birkaçı. Bu albümün neredeyse tamamı kolay akışlı ama biz bu şarkıların arasından en romantik olanını seçtik. Now Love Has No End ve Michael Franks.

programımızı bir klasikle bitiriyoruz. Orijinali 1947 yılında ünlü Fransız şarkıcı Edith Piaf tarafından seslendirilen bu şarkının içinde biraz bossa nova, biraz disco ruhu taşıyan yorumunu marjinal tarzıyla dikkat çeken Jamaikalı şarkıcı Grace Jones'dan dinleyeceğiz. Edith Piaf'ın orijinali kadar başarılı bossa nova ritmiyle La Vie en Rose ve Grace Jones.

0: Sizlerle yeniden birlikte olabilmek üzere hoşça kalın.
1: Ritme hükmedenler. Programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi.

0: Cazın genç solukları. Hazırlayan ve sunan Levent Karakardeş.
1: Merhaba sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarına hoş geldiniz. Cazın Genç Solukları programının bu haftaki bölümüne Alman cazının başarılı trompet yorumcusu Mike Krall ile başlayacağız. Ardından cazın geleneksel vokal eksenini çağdaş cazın estetiğiyle biçimlendiren Tyrick McTall konuğumuz olacak. Programımızın kapanışını ise cazın geçmişi ve bugün arasında kurduğu köprüyle piyanist Sean Mason'la yapmayı planladık. Amerikan caz geleneğini Avrupa'nın lirik ve modern caz disipliniyle harmanlayan Mike Krall'i sizlere tanıtarak yolculuğumuza başlıyoruz. ...1991 yılında Almanya'nın Bautzen şehrinde doğan Mike Krall, trompet çalmaya 8 yaşında başlar. İlk yıllarında klasik müziğe yoğunlaşsa da zamanla caza yönelir. Claudio Roditi ve Jig Swigum gibi üst düzey müzisyenlerin çalışma grubuna katılır. Karl Maria von Weber konservatuvarını kazanır ve bu köklü okulda ülkesinin dünyaca ünlü trompetçisi Till Brönner'dan ders alır. Almanya'da başladığı konserlerini Avrupa merkezli pek çok festivalden aldığı davetle sürdürür. Verdiği konserlerin Amerika ayağında Benny Green, Jeff Hamilton, John Clayton, Kurt Elling ve Peter Evans'la çalar. Mike Krall ilk albümü Desidefobia'yı 2018 yılında yayınlar. Türkçe'ye karar verme korkusu ya da karar almaktan çekimi olarak çevirebileceğimiz albümün ismini Alman trompetçi özellikle seçtiğini verdiği bir röportajında dile getirir. Müziğin karakteri, hangi müzisyenlerle çalışılacağı, seçilen şarkıların nasıl yorumlanacağı konusunda yaşadığı belirsizlik ve karar süreci sonucunda Mike Krall albümüne bu ismi uygun gördüğünü söyler. Sizlere bu kayıttan bestesinde Mike Krall'ın imzasının olduğu Number 3 adlı çalışmayı seçtik. Bestenin yorumunda trompetçi ile birlikte gitarda Bruno Müller, basta Oliver Lutz ve davulda Henrik Smoke'u dinleriz. Şimdi bu şarkıya kulak veriyoruz.

Alman trompetçi Mike Krall'in liderliğindeki dörtlüyle kaydettiği ilk albümü Decidophobia'dan Number 3 adlı bestesini dinlediniz. Müzisyen ikinci albümü Fraction'ın kayıtlarına 2019 yılında başlar. Piyanoda Konstantin Krama, basta Oliver Lutz ve davulda Leif Berga'dan oluşan ve trompetçinin Mike Krall Quartet adını verdiği grubuna Kanadalı ünlü saksafoncu Seamus Blake konuk müzisyen olarak dahil olur. İlk albümünde olduğu gibi tüm bestelerin Mike Krall'a ait olduğu kayıttan sizleri Tangent to Tango adlı şarkıyla baş başa bırakalım.

Tangent to Tango, Alman trompetçi Mike Krall'ın Fraction albümünden radyolarınıza geldi. Mike Krall, Amerikalı ünlü gitarist Kurt Rosenwinkel'a 2022 yılında yayınladığı In Between Flow kaydından sonra son albümü The Magic of Consistency ile 2024 senesinde cazseverlerle buluşur. Sanatçının 5 yıl aradan sonra saksafoncu Seamus Black ile yollarının yeniden kesiştiği kayıtta basta Julius Peter Nitsch, davulda ise Peter Gully dinleriz. Sizlere bu albümden seçtiğimiz beste ise Roofless, A Topless Structure in the Middle of Nowhere adını taşıyor.

Bu haftaki programımızın ilk konuğu Alman trompetçi Mike Krall, The Magic of Consistency albümünden Roofless, A Topless Structure in the Middle of Nowhere adlı bestenin yorumuyla radyolarınıza geldim. Cazın genç soluklarında sırayı Haiti asıllı Amerikalı vokalist Tyrick McDowell alıyor. Bugün 24 yaşında olan Tyrick McDowell, Florida'nın Fort Lauderdale kentinde doğar. Çocukluk yıllarını gospel ve R&B tarzında müzik dinleyerek geçirir. Cazla tanışması uzun sürmez ve Amerika'nın en eski ikinci müzik okulu olan Oberlin Koleji'ne kabul edilir. Burada caz geleneğinin büyük ustalarını yakından inceleme fırsatı bulur. Keskin ve derin bariton tonu, güçlü erkek caz vokal mirasının çağdaş yansıması olarak dikkat çekicidir. Sanatçı yeteneğini 2023 yılında katıldığı Sarah Vaughan Uluslararası Caz Vokal Yarışması'nı kazanarak tesciller. Genellikle kadın vokalistlerin birinci olduğu bu yarışmayı kazanması, Tyrick McDowell'un uluslararası tanınırlığını artırır. Bu başarısı sanatçının Jazz at Lincoln Center, Dizzy's Club ve The Kennedy Center'da konser vermesinin yolunu açar. Sanatçı 2020

25 yılında ilk ve şimdilik son albümü Open Up Your Sense'i yayınlar. Standartların yanı sıra blues, gospel ve Afrika ritimlerinden doğan zenginliğiyle Tarik Maktol'un müziğe olan yaklaşımına tanık oluruz. Sizlere bu kayıttan ilk olarak vokalistin caz piyanonun yaşayan efsanesi Kenny Barron'la birlikte yorumladığı bir Thelonious Monk klasiği Ugly Beauty'yi sunacağız. Thelonious Monk'un 1967 yılında kaydettiği Underground uzunçalarında ilk defa yorumladığı standart, Mike Ferro'nun yazdığı sözlerle Carmen McRae tarafından 1990 yılında Still We Dream adıyla seslendirilir. Tarik Maktol, Mike Ferro'nun kaleminden çıkan sözlerle şarkıya orijinal adıyla albümünde yer verir. Tarik Maktol'un sesi, Kenny Barron'ın tuşesinden bu unutulmaz standardı sunuyoruz.

Tariq McToll, Kenny Barron eşliğinde Ugly Beauty adlı caz klasiğine hayat verdi. Sizlere vokalistin Open Up Your Sense kaydından iki beste daha sunmak istiyoruz. Bu bestelerden ilki bir Jerry Livingston klasiği Under a Blanket of Blue. Sözlerinde L.J. Niebuhr ve Marty Simpson imzasının olduğu şarkıyı Tariq McToll, piyanoda

24 yaşındaki Amerikalı vokalist Tyrek McTall, Open Up Your Sense albümünden Under a Blanket of Blue ve Won't You Open Up Your Sense adlı besteleri seslendirdi. Amerikalı piyanist John Mason bu haftanın son konuğu olarak programımızdaki sırasını alıyor. 1998 yılında Charlotte şehrinde doğan John Mason, piyano çalmayı kendi çabasıyla öğrenir. Müzik dilini oluşturmada kilise müziğinden ve Ray Charles'tan ilham alır. 4 yıl Jazz Arts Initiative'de eğitim görür. İlk yarışmasını 17'sine kazanır ve bu birincilik Delfio Marsalis'e sahne almasına vesile olur. 2018 yılında Wynton Marsalis'in referansıyla Juilliard Müzik Okulu'na kaydolur. Eğitimi devam ederken New York'un önde gelen caz kulüplerinde sahne almaya başlar. Sean Mason, farklı müzik türleriyle olan bağlarını sıkı tutar ve genişleyen müzikal evreni sayesinde film ve belgeseller için besteler kaleme alır. Piyanist ayrıca Broadway yapımlarında müzisyen olarak boy gösterir. Sean Mason 2023 yılında ilk albümü The Southern Suite'i yayınlar. Dinleyici ve eleştirmenlerden olumlu geri dönüşler alan albümde piyanist, trompette Tony Glaucy, tenor saksafonda Chris Lewis, bassta Felix Mosholm ve davulda Domo Branch ile birlikte çalışır. Bu kayıttan Final Voyage adlı besteyi dinliyoruz.

Amerikalı piyanist John Mason'ın ilk albümü The Southern Suite'den Final Voyage adlı besteyi sunduk. Sanatçı 2024 yılı içinde Mahogany L. Brown ve Catherine Russell'la birer albüm kaydeder. Mahogany L. Brown'la kaydettiği albümde çağdaş caz remixleri daha belirginken Catherine Russell'la biraz daha ana akım caza yakın durur. My Ideal adıyla yayınlanan albümde Sean Mason ve Catherine Russell şarkıları ikili olarak yorumlar. My Ideal, 2025 yılında düzenlenen 67. Grammy ödüllerinde en iyi caz vokal albüm kategorisine aday gösterilir. Sizlere albümü adını veren bestesi Newell Chase ve Richard A. Wading'e, sözleri Leo Robbins'e

Grammy adaylığı ve Bistro ödülüyle onurlandırılan My Ideal kaydında Sean Mason ve Catherine Russell albümle aynı adlı standardı seslendirdi. Sean Mason, The Southern Suite'de çaldığı müzisyenlerle yeni albümü A Breath of Fresh Air'ın kaydı için geçen sene yeniden bir araya gelir. Bu kayıttan sunacağımız ve bestesinde Sean Mason imzasını gördüğümüz Open Your Heart adlı çalışmayla ise bize ayrılan sürenin sonuna yaklaşacağız.

0: Amerikalı piyanist John Mason'ın A Breath of Fresh Air adlı son albümünden Open Your Heart adlı bestesiyle birlikte programımızın da sonuna geldik. Haftaya pazar günü saat 19'u gösterdiğinde cazın genç soluklarının yeni bölümünde buluşmak umuduyla siz değerli dinleyicilerimize müzik dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Cazın genç solukları. Hazırlayan ve sunan Levent Karakardeş.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesin.

gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa

0: yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.
1: Radyo 3.
2: Gözüm kulağım sinema.
3: Gözüm kulağım sinemanın yeni bölümüne hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Program yapımcınız ben Kurtuluş Özyazıcı. İki hafta Christopher Nolan'ın filmlerini konuştuk sizlerle. 1990'ların sonunda takiple başladığı sinema macerası 2026'da Odysseus filmiyle, Odyssey'le devam ediyor. İki hafta onun daha önce yaptığı filmlerden melodileri sizlerle paylaştık. 1990'lar, 2000'ler, 2010'lar, 2020'ler ve bugün de 2026'dayız. Odyssey filminin müziklerini dinleyeceğiz. Nolan'ın 250 milyon dolar bütçeyle karşımıza çıkardığı bir film bu. Filmin müziklerinde Ludwig Göransson var. İsveçli besteci büyük bir ihtimalle Oscar ödüllerinin ve daha pek çok ödülün en büyük favorisi olacak bu filme yaptığı müziklerle. Filmin müziklerini dinlemeye Penelope ile başlayalım. Gözüm kulağım sinemada Odysse filminin müzikleriyle sizlerleyiz.

Odysseus ya da Batı dillerindeki yorumuyla Ulysses. Hepsi yıllar önce bizim Homeros destanlarından biri olarak bildiğimiz Odessa destanının diğer adı aslında. Biz Odise diye seslenelim bu karaktere. Homeros'un destanından da bildiğimiz gibi Odise ülkesi İthaka'yı bırakıp Troya Savaşı'na katılıyor. Yıllar süren savaştan sonra Odise ölmemesine rağmen, yani savaştan sağ çıkmayı başarmış olmasına rağmen ülkesine dönemiyor. Zaten Odise destanında bu yolculuk macerasını anlatıyor. Odise'nin ülkesi İthaka'ya eve dönüş macerasını. Daha sonra yazılan pek çok eser, gerek roman gerek sinemada bu temel hikayeyi konu ediniyor diyebiliriz herhalde. Kahramanın eve dönüş macerası. Christopher Nolan bu filmde başrolü Matt Damon'a vermiş Odise rolünde. Ama Odise'nin karısı Penelope ve oğlu Telemach da filmde önemli rollere sahip. Biraz önce programı Penelope adlı melodiyle açmıştık. Şimdi Telemach'la devam edelim.

Sir Christopher Edward Nolan, 1970 doğumlu İngiliz sinemacı, Amerikan vatandaşı olduğunu da biliyoruz. Özellikle Akıl Defteri filmiyle sinema severlerin ilgisini çekmişti. Farklı bir kurgusu olan, sondan başa doğru giden bir hikayeye sahipti Akıl Defteri. Sonra çektiği filmlerde de Christopher Nolan yine olağan kronolojik akışın dışında anlattı hikayelerini. Prestige, Yıldızlar Arası.

Yıldızlar Arası'nı yönetti. Yine Rüyalar Aleminde Geçen Başlangıç'ın yönetmenliğini üstlendi. Macera filmleri olarak adlandırabileceğimiz Dunkirk ve Tenet gibi filmlerin altında da yine onun imzası vardı. Odise'den bir önceki filmi Oppenheimer, atom bombasının mucidini anlatıyordu. 13 adaylık elde ettiği Oscar töreninden 7 ödülle dönmüştü. Christopher Nolan'ın son filmi Odise'de uzun süre adından söz ettirecek gibi duruyor. Zaten daha gösterime girmeden çok konuşulmaya başlamıştı ve bu şöhret film gösterilirken de devam ediyor. Her Christopher Nolan filminde olduğu gibi çok güçlü bir senaryo, üstüne çok düşünülmüş sahneler ve müthiş görsel efektler. Şimdi o macerayı müziklerle hatırlamaya devam edelim. Odise'nin eve dönüş yolculuğunda karşımıza çıkan iki melodi, Let's Go Home ve Tepegöz'le karşılaştığı sahnede duyduğumuz Cyclops.

Zaman zaman araya başka anlatıcıların girmesiyle hikaye normal gidişatında ilerlemez. Biz film bittiğinde aslında parçaları birleştirmiş oluruz. Odise de bir anlamda böyle bir film. Biz Odise'nin eve dönüş yolculuğunu hem Odise'nin yaşadıklarını görerek hem başkalarının anlattıklarını dinleyerek izliyoruz filmde ve bu macera tabii doğal olarak hem gerçek hikayeleri barındırıyor hem de bütün destanlarda olduğu gibi fantastik unsurlar içeriyor. Bunlardan biri hala varlığı şüpheli olan Troya Savaşı. Biliyorsunuz Truva atı bilgisayar dünyasına da girmiş bir terim. Odise o savaşta yer alan atın içine saklanma fikrini ortaya atan isim. Filmden dinleyeceğimiz şimdiki melodi Troy adını taşıyor. Sonra da yine bu büyülü yolculuğun en güzel bölümlerinden biri Kirke. O da mitolojideki ünlü bir cadı. Besteci Göransson bu melodiye de Kirke adını vermiş. Gözüm Kulağım Sinema'da Odise filminin müzikleriyle yolculuğumuz sürüyor.

Sevgili dinleyiciler, Christopher Nolan'ın son filmi Odise'nin müziklerini dinliyoruz. 3 saate yakın bir maceranın içinde buluyorsunuz kendinizi. Dinleyeceğimiz melodiler Loyal to the Future ve Sirens.

Kahramanın pek çok yolculuğunda olduğu gibi Odise'nin yolculuğu da zorluklarla dolu. Eve dönüşü bir şekilde başarıyor ama biliyorsunuz yıllar sonra eve dönmek o kadar da kolay olmuyor. Odise de evine kılık değiştirerek gidiyor zaten. Welcome home stranger ve when I'm home.

Christopher Nolan'ın son filmi Odise'den müzikler dinledik sevgili dinleyiciler. Artık programımızın sonuna geldik. Çok ünlü bir yönetmen, çok önemli bir isim Christopher Nolan. Sinema tarihinin günümüzde en çok kazanan isimlerinden biri. Senaryolarını genelde kendi yazıyor, özenle yazılmış senaryolara. Tabii biraz da şöhretini kullanarak iyi para buluyor ve yüksek bütçeli filmlerle de ortaya görsel bir şölen çıkarmayı başarıyor. Odise işte böyle bir film. Homeros'un destanındaki o büyüleyici atmosferi çok da basitleştirerek aktarmayı başarmış. Bu anlamda hikaye anlatımı açısından da başarılı bir film olduğunu söylemek gerekiyor. Filmin müziklerinde İsveçli Ludwig Göransson var. 1984 doğumlu bu besteci genç yaşamına 3 Oscar sığdırdı. Dördüncüyü bu filmle de alacak gibi görünüyor. Daha önce yine Christopher Nolan'la çalıştığı Oppenheimer filminde Oscar almıştı. Öncesinde Kara Panter filmiyle ilk Oscar'ını kazanmıştı. Geçen yılda Günahkarlar, Sinners filmine yaptığı müzikler ona Oscar'ı getirmişti. Çok başarılı bir besteci, Odise filminin görsel şölenine muhteşem müzikleriyle katkı sunmuş. O melodilerden biri Chasing the Escaping Sun, bugünkü programımızın son melodisi. Gözüm Kulağım Sinema'dan bugünlük bu kadar. Program yapımcınız ben Kurtuluş Özyazıcı. Yeniden görüşmek üzere. Sinemasız ve müziksiz kalmayın. Hoşça kalın.

Güneşin ritimle buluştuğu bir coğrafyadan, sokakların müzikle nefes aldığı bir ülkeden, Brezilya'dan sesler, renkler ve hikayeler. TRT İstanbul Radyosu, Radyo Stüdyolarında Ankara Brezilya Büyükelçiliği Kültür Departmanı'nın katkılarıyla hazırlanan Ritmin Adı Brezilya ile her pazar saat 21'de karşınızdayız. Ben Ayşenur Şeker, teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz. Bu yolculukta Brezilya müziğinin ritimlerini, hafızasını ve anlatılarını birlikte keşfediyoruz. Bu akşam rotamızı Brezilya popüler müziğinin kurucu isimlerinden birine, Choro'nun dehası Pixinguinha'nın müzikal mirasına çeviriyoruz. Evrensel olarak Pixinguinha adıyla tanınan Alfredo da Rocha Viana Filho, modern Brezilya popüler müziğinin kurucu isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Sanatçı 23 Nisan 1898'de Rio de Janeiro'da doğdu. Babası da amatör bir flütçüydü ve evinde düzenli olarak choro toplantıları yapardı. Küçük Alfredo bu ortamda büyüdü. Daha 14 yaşındayken La Tadileci adlı ilk chorosunu besteledi ve kısa sürede Rio'nun en aranan flütçülerinden biri haline geldi. Virtüöz bir flütçü, saksafoncu, besteci, düzenlemeci ve orkestra şefiydi. Afro-Brezilya ritimlerini Avrupa müzik gelenekleriyle harmanlayarak sofistike armoniler ve orkestral düzenlemeler getirerek choro'nun dilini dönüştürdü. 1919'da sinema salonlarında müzik yapmak üzere kurduğu Oito Batudas, yani 8 Usta Çalgıcı adlı topluluk kısa sürede Brezilya'nın ilk gerçek popüler enstrümantal grubu haline geldi. Grup 1922'de zengin bir hayranları olan iş adamının desteğiyle Paris'e gitti ve Şehzade Kabaresi'nde aylarca sahne aldı. Pixinguinha Paris'teki geniş salonlarda sesinin daha güçlü duyulmasını istediği için orada bir soprano saksafon satın aldı. Bu saksafonun choro geleneğine girişinin başlangıcı oldu. Aynı dönemde Brezilya milli futbol takımının ilk uluslararası şampiyonluğunu atfen bestelediği Umazero adlı choro döneminin çok ilerisinde bir modernlik taşıyordu. 20. yüzyılın başında başlayan kariyeri Brezilya'da derin bir kültürel dönüşüm dönemine denk geldi ve müziği ülkenin kentsel kimliğinin belirleyici bir ifadesi haline geldi. Hayatı boyunca Brezilya repertuarının klasikleri haline gelen düzinelerce eser besteledi. Bunlar arasında Carinhoso, Lamentois, Rosa ve Voi Vivendo öne çıkıyor. İlerleyen yıllarda radyo orkestraları için düzenlemeler yaptı, dönemin genç besteci ve şairleriyle işbirlikleri gerçekleştirdi. 1973'teki ölümüne dek Brezilya müziğinin en saygın figürlerinden biri olarak kaldı. Etkisi choro'nun çok ötesine uzanıyor. Sambayı, popüler şarkıyı, enstrümantal müziği ve nesiller boyu Brezilyalı besteci ve icracıyı şekillendirdi. Bu akşamki listemiz onun müzikal dilinin evrimini izleyen

Best of Pişiginya derlemesinde yer alan Coxichando, Pişiginya'nın 1946'da Benedito Lacerda ve Albertino Pimentel ile birlikte bestelediği çok sevilen bir çoro. Ünlü klarnetçi Paolo Mora'nın yorumladığı bu icra eserin zarif melodilerini, rafine kontur puanını ve ritmik zarafetini öne çıkarıyor. Böylece Pişiginya'nın olgunluk döneminin zenginliğini ve Brezilya enstrümantal müziği üzerindeki kalıcı etkisini yansıtıyor. Paolo Mora'dan dinliyoruz.

2017 tarihli Sehkulanduna Linya albümünde kayıt altına alınan Jateti Gopishigiya'nın efsanevi topluluk Us Oyta Batudas döneminde 1919'da bestelediği erken dönem çorolarından birinin canlı bir yorumu. Sao Paulo merkezli grup Choro Marginal'ın icrası, Choro'nun geleneksel diline duyulan saygıyı taze ve çağdaş bir sesle birleştiriyor. Böylece Pişiginya'nın en erken ve en sevilen bestelerinden birinin ritmik canlılığını, melodik zarafetini ve kalıcı etkisini öne çıkarıyor. Choro Marginal'dan dinliyoruz.

Dois Irmãos albümünde yer alan Uma Zero, Pişiginya'nın en sevilen çorolarından biri. Arthur Friedenhayh'ın galibiyet golünü attığı Brezilya'nın Uruguay'ı Güney Amerika Şampiyonası'nda 1-0 yendiği tarihi maçı anmak için 1919'da bestelendi. Bu zarif yorumda Paulo Moura ve Rafael Rabello klarnet ile 7 telli gitarı bir diyalogda buluşturuyor. Brezilya Choro repertuarının belirleyici eserlerinden birinin melodik parlaklığını, ritmik canlılığını ve kalıcı çekiciliğini gözler önüne seriyor. Paulo Moura ve Rafael Rabello'dan dinliyoruz.

2017 tarihli Kon Alma albümünde yer alan Segura Eli, Pişiginya'nın 1923'te bestelediği olgunluk döneminin ritmik enerjisini ve melodik sofistikeliğini yansıtan canlı bir çoro. Bu kayıtta Banda Mantiqueira, Naylor, Provietta, Azevedo'nun yönetimi ve düzenlemesiyle eseri bir Brezilya Jazz Big Band'inin zengin tınılarıyla yeniden yorumluyor. Böylece Pişiginya'nın hem çoro hem de Brezilya enstrümantal müziği üzerindeki kalıcı etkisini kutluyor. Banda Mantiqueira'dan dinliyoruz.

Original Classic Recording Volume 1 derlemesinde yer alan Nakeli Tempo, Pişiginyan'ın 1934'te bestelediği en lirik ve en zarif çorolarından biri. Efsanevi mandolin virtüözü Jacob de Bandoli ve Epoca di Ora topluluğunun icrası, bu iki sanatçıyı çoro geleneğinin korunmasında ve yenilenmesinde merkezi isimler haline getiren dışa vurumcu diyaloğu ve rafine topluluk çalışmasını öne çıkarıyor. Yorumları, Pişiginyan'ın melodik dehasına ve Brezilya enstrümantal müziği üzerindeki kalıcı etkisine bir saygı duruşu niteliğinde.

2013 tarihli Mundo da Pişiginya albümünde yer alan Lamentus, Pişiginya'nın en dışavurumcu ve en sevilen bestelerinden biri. 1928'de yazılan eser, Choro'yu yeni bir sanatsal düzeye taşıyan olağanüstü melodik lirizmini ve armonik sofistikeliğini örnekliyor. Bu yorumda virtüöz mandolin sanatçısı Hamilton de Hollanda teknik parlaklığı özgün esere duyulan derin saygıyla birleştiriyor. Pişiginya'nın kalıcı mirasını onurlandıran, aynı zamanda Brezilya enstrümantal müziğinin başyapıtlarından birinin zamansız duygusal derinliğini ortaya çıkaran çağdaş bir okuma sunuyor.

bestesinin taze bir yorumunu sunuyor. 1917'de yazılan eser dönemi için armonik açıdan yenilikçi kabul ediliyordu. João de Bajo tarafından 1937'de söz eklenmesinin ardından Brezilya müziğinin en tanınan şarkılarından biri haline geldi. Bu enstrümantal düzenlemede klarnetçi Keaton Brazil eserin şiirsel güzelliğini ve armonik zenginliğini keşfediyor. Yeni müzisyen kuşaklarına ilham vermeye devam eden bir başyapıtın zamansız çekiciliğini bir kez daha teyit ediyor. Keaton Brazil'den dinliyoruz.

Pişiginya ise U Tempo derlemesinde yer alan Hoza, Pişiginya'nın en lirik ve en sevilen bestelerinden biri. 1917'de enstrümantal bir çoro olarak yazılan eser daha sonra Ottavia de Souza'nın sözleriyle sevilen bir şarkıya dönüştü. Pişiginya'nın kendisi tarafından seslendirilen bu tarihi kayıt dinleyicilere Brezilya müziğinin en büyük isimlerinden birinin sanatına özgün bir bakış sunuyor.

So Pişiginya albümünde yer alan Ingenio, Pişiginya'nın 1929'da bestelediği zarif melodisi, ritmik canlılığı ve sofistik armonik yapısıyla beğenilen en iyi çorolarından biri. Bu yorumda trombonist Zeda Velya ve trompetçi Silverio Pontis, teknik virtüözlüğü geleneksel çoronun dışa vurumcu ruhuyla birleştiren canlı bir performansla besteciyi anıyor, Pişiginya'nın Brezilya enstrümantal müziği üzerindeki kalıcı etkisini bir kez daha teyit ediyor. Zeda Velya ve Silverio Pontis'ten.

2021 tarihli Avida e Un Buhaco derlemesinde yer alan Vo Vivendo, Pişiginya ile Benito Lacerda arasındaki en tanınan işbirliklerinden biri. 1940'ta bestelenen eser, Brezilya müziğinin en güzel çorolarından bazılarını üreten bu yaratıcı ortaklığı yansıtıyor. Akılda kalıcı melodileri, rafine kontur puanı ve ritmik canlılığı bir araya getiriyor. Pişiginya'nın kendisi tarafından seslendirilen bu tarihi kayıt, onu Brezilya'nın enstrümantal geleneğinde en etkili isimlerden biri haline getiren dışa vurumcu üslubu ve müzikal sofistikeliği koruyor.

1975 tarihli anma albümü Pişiginya'da yer alan Avida e U Buhako, bestecinin olgunluk döneminin melodik zarafetini ve ritmik canlılığını yansıtan genç dönem çorolarından biri. Bu kayıtta ünlü flütçü Altamiro Cahillo en büyük müzikal etkilerinden birine, teknik parlaklığı dışa vurumcu bir duyarlılıkla birleştiren bir performansla saygısını sunuyor. Pişiginya'nın Brezilya enstrümantal müziğine katkısının kalıcı zenginliğini öne çıkarıyor. Altamiro Cahillo'dan dinleyeceğimiz parçayla veda ediyoruz. Bu akşamki yolculuğumuz bize hatırlatıyor ki Pişiginya'nın müziği bir çağın belgesi olmanın ötesinde bugün hala yaşayan ve yeniden yorumlanan bir miras. 1910'ların genç çorolarından onu bir efsaneye dönüştüren olgunluk dönemi başyapıtlarına kadar sesi Brezilya'nın müzikal kimliğinde silinmez bir iz bırakmaya devam ediyor. Ben Ayşenur Şeker, teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz. Ritmin adı Brezilya'nın bu akşam da sonuna geldik. Bir sonraki programda Brezilya'nın ritim dünyasında yeni bir durakta yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Farklı çalgılar için yazılmış konçerto, sonat ve solo eserleri sizlerle buluşturduğumuz Çalgı Serüveni her pazartesi saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Didem Tayfur Saltık'ın hazırlayıp sunduğu Türk cazının seçkin eser ve icralarını 3 setlik mixler eşliğinde dinleyebileceğiniz kesintisiz ve ahenkle yol alan program Caz Express her pazartesi saat 23'te TRT Radyo 3'te.

0: Saat 22.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Avusturya Şansölyesi Christian Stocker yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ziyaretin detayını paylaştı. Erdoğan'ın davetine icabetle gerçekleşecek görüşmede Türkiye ile Avusturya arasındaki çok boyutlu ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirilecek. Mevcut işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. AK Parti siyaset sahnesinde çeyrek asrı geride bırakıyor. 25. kuruluş yıl dönümü 14 Ağustos Cuma günü başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenecek görkemli bir programla kutlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin gelecek 25 yıllık vizyonunu paylaşacağı o büyük buluşma için hazırlıklar hızlandı. Manisa'nın Kula ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına 9 uçak, 6 helikopter, 33 arazöz ve iş makinesiyle müdahale ediyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor. Orman yangınlarına ilişkin adli süreç yakından ve titizlikle takip ediliyor. 52 orman yangınına ilişkin soruşturmada 34 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 9'u tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir dedi. Terörsüz Türkiye hedefinde adım adım sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi yarın Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Teklif soruşturma ve kovuşturma süreçleriyle infaz süreçlerinde düzenleme getirecek. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek düzenlemeyle ağır suçlarda daha caydırıcı yaptırımların önünün açıldığını söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise paylaşımında Türkiye'nin yarınlarına çocukları koruyarak sahip çıkılabileceğini vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da attığımız bu adım daha güçlü bir Türkiye'nin temelini oluşturacak dedi. Ankara'da trafiğe açık alanda drift atanlara yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. 12 araç trafikten men edildi. 2 milyon 78 bin lira ceza kesildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında ev hapsi kararı verildi.

Şanlıurfa'da Fırat Nehri'ne giren 6 yaşındaki çocuk ve onu kurtarmak isteyen 33 yaşındaki kadın boğuldu. Hatay'da denizde kaybolan 13 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Samsun'da ise yeğenini kurtarmak için denize giren kişi hayatını kaybetti. Çöl sıcakları bir haftadır şehirleri adeta kavuruyor. Adana'da sıcaklık 37 derece olsa da hissedilen sıcaklık 44 dereceye ulaştı. Diyarbakır'da ise termometreler 39 dereceyi gösterdi. Asya'nın doğusu Dolfin Tayfunu'nun etkisi altında Çin, Filipinler ve Japonya'da hayat durma noktasına geldi. İtalya'da ise beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle kırmızı alarm verildi. İran, Hürmüz Boğazı konusunda Umman'da görüşüyor. Tahran geçici rota oluşturulması yönünde sona yaklaşıldığını duyurdu. ABD ile doğrudan görüşme olmadığını da bir kez daha vurguladı. Müzakere için zemin oluşturma çalışması sürüyor denildi. ABD Başkanı Trump, İran'la müzakereyi sessizce yürüttüklerini söyledi. İran'ı yüksek enflasyonu ve parasızlığını sadece izliyoruz ifadesini kullandı. İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinliler her gün işgalci İsraillilerin saldırısına maruz kalıyor. İşgalciler bir Filistinlinin evini gece saatlerinde içeridekiler uyurken kundakladı. Koyunlarını otlatan bir çobanın da üzerine ateş açıldı. Çok sayıda koyun telef oldu. Haberleri dinlediniz.

TRT Radyo 3 stüdyosundan hepinize merhaba. Dünya haline hoş geldiniz. Dünyanın ezgilerini sizlerle paylaşarak oturduğunuz koltuğunuzda sizlere hayali bir yolculuk yaşatmak için ses veriyoruz. Teknik yapımda Zuhal Ergür ve program hazırlayan ve sunan ben Çağrı Çetinsel'in rehberliğindeki bu geceki programımızda özümüzden bir parça olan Kafkaslardaki komşumuz Azerbaycan'a gidiyoruz. Bir haldir yolculuk, düşleyen yolcu kalmasın. Hazırsanız başlıyoruz.

Bir diğer adıyla Kemgin Mahnı, yani kederli ya da hüzünlü şarkı anlamındaki Ağlaya Ağlaya da Azerbaycan'ın en önemli şarkıcılarından Şevket Elekberova'yı dinledik. Azerbaycan, Kafkasya olarak tabir edilen Doğu Avrupa ile Batı Asya'nın kesiştiği bölgededir. Arkeolojik bulgulardan edinilen bilgilere göre insan yerleşimlerinin varlığına dair tarih dönemleri Taş Devri'ne kadar uzanmaktadır. Azerbaycan esasen 1918'de kurulmuştur. 1920 yılında Sovyetlerin bu topraklara girmesinden sonra bağımsızlığını kaybederek Sovyetler Birliği'ne katılmış olsa da 1991'de Sovyetlerin dağılmasıyla birlikte yeniden bağımsızlığını kazanmıştır. Kültürel zenginlik ve renkleri dahilinde Azerbaycan'da sanata verilen değer öylesine büyüktür ki Azerbaycan Devlet Konservatuarı bir dönem dünyanın en iyisi olarak kabul edilmiştir. Kendine has müzikal yapısı, geleneksel enstrümanları ve müzisyenleriyle de Azerbaycan dünya çapında fark yaratmıştır. Bu kısa bilgiden sonra müzikal yolculuğumuza devam edelim. Tar Üstadı Azeri müzisyen Ramiz Guliyev'in Bu Gece isimli çalışmasını dinliyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu kadrosunda yıllarca görev yapan Tebriz doğumlu Cavit Tebrizli var şimdi sırada. Özellikle Azerbaycan halk müziği, Türk dünyası müzikleri ve geleneksel ezgileri repertuar önceliği olarak koruyan usta şarkıcıdan şimdi dinleyeceğimiz geleneksel Azeri şarkının adı Elimi Bıçak Kesip'tir. Şarkının giriş kısmında ve aralarda da Tebrizli'nin usta yorumuyla Azerbaycan'a özgü Mugam örneklerini duyacağız. Şarkıda kendisine Türk dünyası müzik topluluğu eşlik ediyor.

0: sındıra sındıra süzeydim. Kardeşimin toyunda sındıra sındıra süzeydim.
1: Azerbaycan yolculuğumuza Ceyhun Hüseynov, Gülen Mirzayev ve Natik Mirzayev'in ortak çalışması Zaferani ile devam ediyoruz. 2005 yılı yapımı Azerbaycan Dansları isimli albümde yer alan enstrümantal çalışmanın bestesi de Ceyhun Hüseynov'a ait.

Azerbaycan doğumlu dünya ünlü caz piyanisti Etibar Asatlı ile yolculuğumuza devam ediyoruz. Köklerinden yani Azerbaycan müziğinden aldığı etkilerle mikrotonal ya da makamsal piyano çalım üslubunu dünyaya beğendirmiş, dünyada çok önemli bir yer edinmiş usta piyanisten dinleyeceğimiz çalışmasının adı The Eyes.

Dünyaca ünlü Azeri şarkıcı Sevda Elekberzade var şimdi sırada. Sözleri Azeri halk mahallelerinden gelen, bestesi Seyit Rüstemov'a ait şarkısının adı Getme.

Besteci ve tarzen Hacı Han Mahmedov'un 2 numaralı tar konçertosunun 1. bölümünü dinleyeceğiz şimdi de. Tarda solist Sakavat Mammadova, şef Fuat İbrahimov yönetimindeki Azerbaycan Devlet Senfoni Orkestrası eşlik ediyor.

Geldik programımızın sonuna. Son şarkımız gitarda Aldi Meola, bas gitarda Stanley Clark ve davulda Ömer Hakim'in yer aldığı usta azeri müzisyen, piyanist ve şarkıcı Aziza Mustafa Zadeh'in albümüne de adını veren

klasik sayılabilecek çalışması Dance of Fire. Teknik yapımda Zuhal Ergür ve programı hazırlayan ve sunan ben Çağrı Çetinsel, sizlerle yine buluşmayı diliyoruz. Görüşmek üzere.

Herkese mutlu akşamlar. Delta Böğütesi programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Pınar Savaş. Teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu. Önümüzdeki yaklaşık bir saat boyunca her hafta olduğu gibi bluzun en iyi örnekleriyle radyolarınızda olacağız. Bon Ton Rula şarkısıyla bugünkü programımız başladı. Şarkıyı babası ve amcaları da müzisyen olan 1911 Louisiana doğumlu Clarence Garlow seslendirdi. Garlow, 9 yaşından itibaren kemanla başladığı müzik yolculuğuna akordeon ve gitarla devam etti. Bir süre sonra ailesi Texas'a yerleşti. Garlow, burada gündüzleri farklı işlerde çalışırken müzikle amatör olarak ilgilenmeyi sürdürdü. Büyük hayranı olduğu T-Bone Walker'ı örnek alarak 1949'da elektrik gitar çalmaya başladı. Houston'da bir gece kulübünde çaldığı sırada yerel plak şirketi tarafından keşfedildi. Clarence Garlow kendisini hazır hissetmese de şirketin ısrarıyla aralarında az önce dinlediğimiz şarkının da bulunduğu 10 şarkı kaydetti. Şarkı R&B listelerine 7 numaradan girdi ve müzisyene de Bon Ton lakabını kazandırdı. Ancak diğer şarkıları ulusal çapta aynı başarıyı yakalayamadı. Bir yıllık Los Angeles macerasının ardından Texas'a geri dönen Garlow, Zydeco ustası Clifton Chenier ile Two Crazy Frenchmen isimli bir turne yaptı. Clarence Garlow'u Foggy Blues, Carry On ve Jumpin' for Joy ile dinlemeye devam ediyoruz.

Foggy Blues, Carry On ve Jumpin' for Joy, Clarence Garlow'dan az önce dinlediğimiz parçalardı. Clarence Garlow, albümleri ve müzik kulüplerindeki performansının yanı sıra KJET Radyosu için hazırladığı Bon Ton Show adlı müzik programıyla da tanındı. İlerleyen yıllarda Garlow'un müziğine ilgi azaldı. O da 1980'lere kadar aralıklı olarak sahneye çıktı. Ama radyo programını bırakmadı. 1984'te San Francisco Blues Festivali'nde, 1986'da ise Clifton Chenier'le New Orleans Jazz and Heritage Festivali'nde sahne aldı. Bu konserden kısa bir süre sonra hayatını kaybeden Clarence Garlow'dan seçtiğimiz son şarkılar, Pretty Little Dolly, She's So Fine ve Blues As You Like It.

Clarence Garlow'dan Pretty Little Dolly, She's So Fine ve Blues As You Like It radyonuzdaydı. Bantan Show radyo programının dinleyicileri arasında Johnny Winter de yer alıyordu. Winter, Clarence Garlow'dan çok şey öğrendiğini ve profesyonel müzik yaşamının ilk yıllarında ondan çok destek aldığını anlatırdı. Gitarist Garlow'un bestelerinden Bon Ton Roulette ve Route 90'yi albümlerinde yorumlamıştı. Bu yorumlardan Route 90 ile Johnny Winter sizlerle.

Texas'ta büyüyen bir başka müzisyen Johnny Winter'dan Clarence Carlo bestesi olan Route 90'yı dinledik. Kardeşi Edgar Winter'le birlikte müziğe adım atan Johnny Winter, ilk liste başarısını The Traits'e ait Harlem Shuffle yorumuyla 1966 yılında elde etti. Bass'ta Tommy Shannon, Davul'da Red Turner'le oluşturduğu grubuyla blues rock'a yöneldi. 1968 yılı Johnny Winter için bir dönüm noktası oldu. Rolling Stone dergisinde müzisyen hakkında çıkan yazı sayesinde ilk albüm sözleşmesini yaptı. Farklı plak şirketleri tarafından da eski kayıtları derlenerek yayımlanmaya başladı. 1969'da Woodstock Festivali'ne katıldı. İkinci albümünün ardından grubu dağıtarak farklı bir ekiple çalışmaya koyuldu. Live Johnny Winter End albümü kendisine büyük başarı getirdi. Ancak özel hayatında bağımlılıkla mücadele etmek zorundaydı. 1973'te çıkan Geri Dönüş albümüyle yeniden listelerdeydi. 70'lerin sonunda yapımcılığa yönelen Winter'ın Muddy Waters'a yaptığı Hard Again albümü en iyi blues albümü Grammy ödülünü kazandı. 80'lerde rock ağırlıklı Johnny Winter albümleri yayımlanırken 90'lar Winter'ın yeniden blues'a dönüşünü müjdeledi. Konserlere ağırlık verdi ve konser kayıtları albümleştirildi. 2014 yılında İsviçre'de turnedeyken hayatını kaybeden Johnny Winter'ın son albümü Step Back ölümünden kısa süre sonra dinleyicilerle buluştu. Hop Wilson'a ait akustik That Wouldn't Satisfy yorumu, Stranger Blues ve son olarak Muddy Waters, Pinetop Perkins, James Cotton, Bob Margolin'le tam bir yıldızlar geçidi olan Tired of Trying adlı bestesiyle Johnny Winter yeniden radyonuzda.

That Wouldn't Satisfy, Stranger Blues ve Tired of Trying'le Johnny Winter bizlerleydi. Johnny Winter'ın çağdaşı Ron Hacker, slide gitarıyla bugünkü son konuğumuz olacak. Winter kadar tanınmasa da istikrarlı bir blues kariyeri olan Hacker, Indianapolis doğumlu. 1956 yılında 11 yaşındayken girdiği ısla evindeki görevliler sayesinde ilk kez blues dinledi. Bu sayede hayatı değişen müzisyenin etkilendiği ilk isim Elmore James oldu. Kendi kendine gitar çalmayı öğrendi. Bu sırada Yank Rakel'le tanışarak ondan Delta Blues'unun temellerini aldı. 1970'lerin sonunda The Hacksaw grubunu kurdu. San Francisco ve civarındaki festivallerin yanı sıra Danimarka, Fransa, Hollanda ve Norveç gibi Avrupa ülkelerinde de blues severlerle bir araya geldi. 1988 yılında ilk albümü No Pretty Songs'u kaydetti. Sonraki birçok albümünü bir plak şirketine bağlı kalmayarak kendi yayımlayan Ron Hacker, 2005 yılında White Trash Bluesman adını taşıyan bir de kitap çıkardı. Live at the Old US Mint in New Orleans, gitaristin şimdilik 11. ve son albümü. Ron Hacker and the Hacksaw'dan dinleyeceğimiz Big Brown Eyes, My Bad Boy, Howlin' Wolf yorumu Howlin' for My Darlin' ve I'm Going Away ile sizlere veda ediyoruz. Gelecek hafta yine aynı gün ve saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.

TRT Radyo 3 sunar. Pervane. Her hafta bir tema etrafında dünyanın dört bir yanından ritmik ve özgün müzikler eşliğinde 59 dakika süren bir yolculuğa çıkıyoruz TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında. Havva Avcı Bahadır'ın hazırladığı Pervane programı her cuma saat 15'te TRT Radyo 3'te.

saboreamos. May have the wash. May have the soul.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Cumhur Özmakinacı.

Yeni klasik müziğin öncüleri ve sınırlarını yeniden çizen bestecileri. Beste Su Bayramoğlu, klasik müziğin mirası, kültürü ve donanımının izinde 21. yüzyılda bestelenen ve köklerinin sınırlarını zorlayan neoklasik müzik türünün taze ve kült örneklerini sunuyor. Metamorfoz her pazar saat 11.15'te TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euroradio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Romantik dönemin Rus bestecilerinden Leokadia Kaşperova'nın Opus 4 Si Minör Senfonisini ve klasik dönem bestecisi Johann Baptist Georg Neruda'nın Mi Bemol Majör Trompet Konçertosunu dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne Wolfgang Amadeus Mozart'la başlıyoruz. Bestecinin Figaro'nun düğün operasının uvertürünü, Kent Nagano yönetimindeki Hollanda Radyo Filarmoni Orkestrası seslendiriyor.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Figaro'nun Düğünü Operası'nın uvertürünü Kent Nagano yönetimindeki Hollanda Radyo Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Händel'in 1707-1710 yılları arasında obua ve sürekli bas için bestelediği si bemol majör sonatıyla devam ediyoruz.

Handel'in 362 katalog numaralı si bemol majör sonatını Oboa'da Louis Pelerin ve Orkta Domandre Labarge seslendirdi. 1977 doğumlu İzlandalı besteci Anna Torvastdottir'in orkestra için Erialite adlı eseri var sırada.

Anna Torvastotter'in Erialita adlı eserini Sengelan Senfoni Orkestrası seslendirdi. Programımız Vittorio Monti'nin 1904 yılında keman ve piyano için kaleme aldığı ünlü eseri Çardaş'la devam ediyor. Bakır Nefesli Çalgılar düzenlemesiyle dinliyoruz.

Macaristan Bakır Nefesli Çalgılar Topluluğu Vittorio Monti'nin keman ve piyano için yazdığı 1904 tarihli Çardaş başlıklı eseri yorumladı. Claude Debussy'nin olgunluk döneminin ilk yapıtı olan Piyano için adını verdiği süiti var sırada.

Claude Debussy'nin piyano için başlıklı solo piyano süitine Charles Richard Hamelin seslendirdi. Estonyalı besteci Arvo Pärt'in geliştirdiği ve Tintinnabulya adını verdiği bir kompozisyon tekniğiyle koro için bestelediği Magnificat'ıyla devam ediyoruz.

Estonyalı besteci Arvo Pärt'in Magnificat'ını Tonu Kaliuste yönetimindeki Estonya Filarmonik Oda Korosu seslendirdi. Stravinsky'nin piyano öğrencilerinden biri olan Rus besteci Leokadia Kasperova'nın Opus 4 Si minör senfonisi var sırada.

Si Minör Senfonisi'ni Jane Glover yönetimindeki BBC Konser Orkestrası'ndan dinlediniz. Alfred Schnittke'nin keman ve piyano için kaleme aldığı eski stilde suite'in cello ve piyano uyarlamasıyla devam ediyoruz.

Cellist Daniel Şafran, Alfred Schnittke'nin eski stilde süitini piyanist Anton Ossetrov eşliğinde kendi düzenlemesiyle seslendirdi. Programımızın bu bölümü klasik dönemin Çek bestecisi Johann Baptist Georg Neruda'nın Mi bemol majör trompet konçertosuyla sona eriyor. Solist Tine Tinkelset.

Klasik dönem bestecisi Johann Baptist Georg Neruda'nın Mi bemol majör trompet konçertosunu solist Tine Tinkelset, Osso Camerata eşliğinde seslendirdi. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.